Karl Maria von Weber'in Oberon operasının üvertürünü Slovenya Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'nın 12 Nisan 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser yine Weber'e ait fagot konçertosuyla devam ediyor. Solist Alexander Ranisavljev.

Karl Maria von Weber'in Fagot Konçertosunu solist Alexander Ranisavljev ve Slovenya Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri Ludwig van Beethoven'ın 1801 tarihli Opus 31 Do Majör 1. Senfonisi ile sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın 1. senfonisini Slovenya Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'nın 12 Nisan 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Sloven besteci Alois Srobotniak'ın Urszka ve Hauptmann Kaspar başlıklı koral eseriyle devam ediyor.

Alois Srebotniak'ın Urska ve Hauptmann Kaspar başlıklı eserini İpavska Oda Korosu'ndan dinlediniz. Ludwig van Beethoven'ın birbirine zıt karakterlerde iki bölüm halinde kaleme aldığı Opus 111 Do minör 32 numaralı piyano sonatı var sırada.

Tatyana Onyonovich, Ludwig van Beethoven'ın Opus 111 Do minör 32 numaralı piyano sonatını seslendirdi. Claude Debussy'nin solo flüt repertuarının gözde eserlerinden biri olan Syrinx adlı 1913 tarihli yapıtıyla devam ediyoruz.

Claude Debussy'nin solo flüt için 1913 yılında kaleme aldığı Syrinx başlıklı eserini Boris Kampa seslendirdi. Sırada yine Karl

Karl Maria von Weber'in Si bemol majör klarnet kentetini klarnette Yoshe Kotar ve Sloven Filarmonik Kuartet seslendirdi. Programımızın bu bölümü

Çağdaş Sloven besteci Ambroz Kopy'nin Kalbim Kararlı adlı ilahisini Andras Hopman yönetimindeki Ave Odo Korosu'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Franz Joseph Haydn'ın 1796 tarihli Mi Bemol Majör Trompet Konçertosunu ve Gustav Holst'un Opus 29 2. Aziz Paul Suite'ini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Carl Nielsen'la başlıyoruz. Bestecinin eseri ilk kez seslendiren Danimarkalı kemancı Peder Møller'a ithaf etti ve melodi odaklı bir neoklasik yapıya sahip olan Opus 33 Keman Konçertosunu solist Silvia Marcovici ve Osma Vanska yönetimindeki Fransa Ulusal Orkestrası seslendiriyor.

Carl Nielsen'ın Opus 33 Keman Konçertosunu solist Silvia Markovici ve Osmo Vanska yönetimindeki Fransa Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. Mozart'ın Alla Turca alt başlıklı Göhel 331 La Majör piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Mozart'ın Alla Turca alt başlıklı Köhel 331 La Majör piyano sonatını Yong Lang Han seslendirdi. Johann Christian Bach'ın flüt, iki keman ve cello için kaleme aldığı Opus 22 Re Majör 1 numaralı kenteti var sırada.

Johann Christian Bach'ın Opus 22 Re majör 1 numaralı kantetini Musica Petropolitana topluluğundan dinlediniz. Franz Joseph Haydn'ın 1796 tarihli Mi bemol majör trompet konçertosuyla devam ediyoruz. Solist Jeffrey Payne.

Haydn'ın Mi bemol majör trompet konçertosunu solist Jeffrey Payne ve Melbourne Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sergei Rahmaninov var sırada. Bestecinin 1891 yılında 6 el piyano için kaleme aldığı romans ve valsi dinliyoruz.

Sergey Rahmaninov'un 6 el piyano için kaleme aldığı Romans ve Valsi Hollandalı piyanistlerden dinledik. İngiliz besteci Gustav Holst'un 1913 tarihli Opus 29 Aziz Paul başlıklı yaylı çalgılar süitiyle devam ediyoruz.

Gustav Holst'un Opus 29 Do majör Aziz Paul başlıklı süitini Seul Oda Orkestrası seslendirdi. Dinsel eserleriyle tanınan 20. yüzyılın Bulgar bestecisi Petar Dinev'in Koro için Bir Barış Lütfu adlı eseri var sırada.

Peter Dinev'in Bir Barış Lütfu adlı eserini Velese Geleva yönetimindeki Kutsal Üçlü Korosu'ndan dinlediniz. Programımız Percy Grainger'ın düzenlediği ve Peter Skalthorpe'un orkestrasyonunu yaptığı Güzel Taze Çiçek başlıklı geleneksel Çin ezgisiyle sona eriyor.

0: Güzel Taze Çiçek adlı geleneksel Çin ezgisini Jeffrey Simon yönetimindeki Melbourne Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul edecek. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7.702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanıyla ödüllendirildi.

Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepki artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhütü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti, sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.

Donald.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Francesco Geminiani'nin Opus 21 numaralı Do Minör Concerto Grossosu ile başlıyor.

Francesco Geminiani'nin Opus 21 numaralı Do minör Concerto Grosso'sundan bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi.

Giovanni Paisiello'nun Do majör piyano ve orkestra için konçertosundan bölümler sunduk. Gabriele Ferro yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solist Maria Luisa Tanzini idi.

Senfonik konçertantından bölümler sunduk. Michael Halas yönetimindeki Çek Oda Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solistler Yuri Reviç ve Libor Ježek'ti.

John Abraham Fisher'ın 2 numaralı re majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Michael Halas yönetimindeki Pardubice Çek Oda Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın orkestra için marşını dinlediniz. Joshua Rifkin yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. DRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu Berlin'den geçen Besteciler dizisinin 6. bölümündeyiz. Konuğumuz Kurt Weill. 1920'lerin Berlin'i yalnızca bir başkent değil, opera, kabare, radyo, caz ve siyasal tartışmanın aynı sokakta karşılaştığı büyük bir sahneydi. Kurt Weill bu şehrin seslerini konser salonuna taşımakla yetinmedi. Müziğin toplumla nasıl konuşabileceğini baştan düşündü. 1900'de Dessau'da doğan Weill, 1918'de Berlin'e geldi. Önce Engelbert Humperdinck'le, daha sonra Ferruccio Busoni'nin ustalık sınıfında çalıştı. Busoni'den aldığı biçim disiplini, Berlin'in dans salonlarından ve tiyatrolarından gelen güncel ritimlerle birleşti. Böylece ne yalnızca klasik, ne de yalnızca popüler olan, hemen tanınan ama kolayca sınıflandırılamayan bir müzik dili doğdu. Programımızın ilk eseri olan Kurt Weill'ın One Touch of Venus eserinden Venus'ün Speak Low adlı şarkısını mezzosoprano Veronique Jean, Dalia Strasevka yönetimindeki Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Programımızın ilk eseri olan Kurt Weill'ın One Touch of Venus eserinden Venus'un Speak Low adlı şarkısını, mezzo-soprano Veronique Jean, Dalia Strasevka yönetimindeki Fransa Ulusal Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Kurt Weill'ın Berlin yıllarının arkasında güçlü bir klasik müzik eğitimi ve orkestral biçimlere duyduğu ilgi bulunuyordu. Ferruccio Busoni'nin öğrencisi olan Weill, hocasının biçimsel açıklığa ve müzikal disipline dayanan genç klasiklik düşüncesinden etkilendi. Ancak geçmişin biçimlerini olduğu gibi tekrar etmek yerine, klasik orkestranın olanaklarını kendi çağının hareketli ve teatral anlatımıyla birleştirmeyi amaçladı. 1923 tarihli Quod Libet Opus 9, Weill'ın ilk sahne eseri olan Zauberhnacht'ın müziklerinden oluşturduğu 4 bölümlü bir orkestra süitidir. Weill, başlangıçta 9 enstrüman için yazdığı bu müziklerden bazılarını daha sonra geniş bir klasik orkestra için düzenledi ve ortaya Quod Libet çıktı. Quod Libet sözcüğü, farklı ezgilerin ve müzikal fikirlerin özgürce bir araya getirildiği bir çeşit fantazi ya da müzikal karışım anlamına gelir. Suite'de masal atmosferi, dans ritimleri, marşlar ve kısa karakter parçaları birbirini izler. Bununla birlikte eser, rastlantısal bir sahne müzikleri toplamı değildir. Weill, farklı karakterdeki bölümleri orkestral renkler ve ritmik bağlantılar aracılığıyla bütünlüklü bir yapıya dönüştürür. Suite'in dördüncü ve son bölümü huzursuz ve hızlı bir molto agitato ile başlar. Yayların hareketli çizgileri, üflemeli çalgıların kısa ve keskin çıkışlarıyla birleşir. Orkestra içinde sürekli el değiştiren küçük motifler, müziğin yönünü her an değiştirebilecek bir gerilim yaratır. Bölüm ilerledikçe bu karmaşık hareket, belirgin bir tempo di marcia karakterine dönüşür. Finalde tempo yeniden hızlanır ve molto vivo bölümünde müzik, keskin ritimli küçük bir kankana dönüşür. Orkestra giderek daha parlak ve çevik bir renk kazanırken, eser kısa fakat son derece enerjik bir sonuçla tamamlanır. Şimdi Kurt Weill'in Opus 9 Quod Libet adlı orkestra suitinin dördüncü ve son bölümü olan Molto Agitato, Tempo di Marcia, Molto Vivo'yu, Grzegorz Novak yönetimindeki Deutsche Radio

Kurt Weill'in Opus 9, Code Libet adlı orkestra süitinin 4. ve son bölümünü Grzegorz Novak yönetimindeki Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern'den dinledik. Weill'in sanatındaki büyük dönüşüm 1927'de Bertolt Brecht'le kurduğu ortaklıkla belirginleşti. Aynı yıl Baden-Baden'de sahnelenen Mahagoni Zongspiel, diyalogsuz 6 şarkıdan oluşan kısa ve sert bir müzik tiyatrosudur. Brecht ve Elizabeth Hoffmann'ın metni, haz ve tüketim üzerine kurulmuş hayali bir kentin çekiciliğini ve çürümesini birkaç keskin sahneyle anlatır. Mahagoni Zongspiel'de taslak halde kurulan kent, 1930'da Ausstieg und Fall der Stadt Mahagoni, yani Mahagoni kentinin yükselişi ve düşüşü operasına dönüştü. Leipzig'deki ilk temsil tartışmalara ve protestolara sahne oldu. Berlin premieri ise 1931'de gerçekleşti. Eserde her zevkin serbest olduğu söylenir. Fakat parası olmayan için tek gerçek özgürlük cezalandırılmaktır. İlk kez bu sahnede duyulan Alabama Song, Almanca bir yapıtın ortasında İngilizce söylenir. Yalın ve tekrarlanan sözler, cazı, kabareyi ve marş ritmini çağrıştıran bir müzikle birleşir. Melodi kolayca akılda kalır fakat anlattığı arayışta gerçek bir özgürlük değil, bir sonraki içki

ve geçici bir sığınağı bulma telaşı vardır. Wire'ın gücü de burada ortaya çıkar. Dinleyiciyi yakalayan Ezgi aynı anda rahatsız edici bir soruya dönüşür. Şimdi Mahagoni Zongspiel'den doğan ve daha sonra Mahagoni kentinin yükselişi ve düşüşü operasına alınan Alabama Song'u, Utelempel'den John Mauser yönetimindeki Rias Berlin Kamera Ensemble eşliğinde dinliyoruz.

0: Kurt Weill'ın Mahagoni Kenti'nin Yükselişi ve Düşüşü operasından, Alabama Song'u, Utel Emper'den, John Mauser yönetimindeki Rias Berlin Kamera Ensemble'dan dinledik. İkinci perdedeki Jenny'nin aryası, yani Den Wieman sieht betet, Zoe Littmann'dır. Jimmy yardım beklerken Jenny sorumluluğu ondan uzaklaştırır. Ezgi'nin sıcaklığı ile sözlerin soğukluğu arasında çelişki, Mahagoni'nin ahlakını birkaç dakika içinde özetler. Sevgi bile para ilişkilerinden bağımsız değildir. Şimdi Jenny'nin Den Wieman sieht betet, Zoe Littmann adlı şarkısını mezzo soprano Kate Lindsay ve piyanist Baptiste Trottignon'dan dinliyoruz.
1: Meine Herren, meine Mutter prägte auf mich einst ein schlimmes Wort. Ich würde enden im Schauhaus oder an einem noch schlimmen Ort. Ja, so ein Wort.

Kurt Weill'ın Mahagoni Kenti'nin Düşüşü operasından Jenny'nin Den Wie man sich betet, so liegt man adlı aryasını mezzo-soprano Kate Lindsay ve piyanist Baptiste Rotignon'dan dinledik. Weill ile Brecht'in Berlin'deki asıl büyük çıkışı 31 Ağustos 1928'de Theater am Schiffbauerdamm'da sahnelenen Die Großen Oper, yani 3 kuruşluk opera ile geldi. John Gay'in Dilenciler operasından hareket eden eser, suç, yoksulluk, ticaret ve iktidar arasındaki sınırların ne kadar kolay silindiğini gösterir. Eserin başında duyulan Die Moritat von Mackie bir sokak şarkıcısının anlattığı cinayetler listesidir. Müzik ilk bakışta sakin, hatta neşeli görünür. Her kıtayla karanlık biraz daha büyür. Weill, korkunç olanı büyük bir dramatik gürültüyle değil, gündelik bir ezgi rahatlığıyla verir. Böylece dinleyici yalnızca meçeti değil, şiddeti seyirlik bir hikayeye dönüştüren toplumu da duyar. Şimdi Die Moritat von Mackie Messer'in Fransızca versiyonunu soprano Julie Fuchs, Samuel Can yönetimindeki Lille Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Üç kuruşluk operadan Die Moritat von Mackie-Messer'in Fransızca versiyonunu soprano Julie Fuchs, Samuel Jin yönetimindeki Lille Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Üç kuruşluk operanın başarısından tam bir yıl sonra aynı tiyatroda sahnelenen Happy End ilk temsilinde beklenen ilgiyi görmedi. Ancak Elizabeth Hoffman'ın yazdığı, Brecht'in şarkı sözlerini kaleme aldığı bu müzikli oyundan bazı parçalar sahneden çok daha uzun ömürlü oldu. Bunların başında Surabaya Johnny gelir. Şarkıda bir kadın kendisini aldatan ve yine de unutamadığı Johnny'ye seslenir. Sevgiyle öfke, hatıra ile hesaplaşma aynı cümlelerde yan yana durur. Violin melodisi genişledikçe duygular romantik bir itirafa yaklaşır. Fakat keskin ritimler bu yakınlığı sürekli bozar. Şarkıda bu yüzden bir aşk ilanından çok aşkın içinden yükselen bir yüzleşmedir. Şimdi Happy End adlı müzikli oyundan Surabaya Johnny'yi Charlotte Corn 2006'daki San Francisco Konservatuvar Tiyatrosu'nun prodüksiyonundaki kaydından dinliyoruz.

Kurt Weill'ın Happy End adlı müzikli oyunundan Surabaya Johnny'yi Charlotte Corn, 2006'daki San Francisco Konservatuvar Tiyatrosu'nun prodüksiyonundaki kaydından dinledik. Weill'ın Berlin yılları yalnızca alaycı kabare şarkılarından ibaret değildir. Brecht'in şiirleri üzerine 1928'de bestelediği Das Berliner Requiem, tenor

Bariton, erkek korosu ve üflemeli çalgılar için yazılmış yaklaşık 20 dakikalık bir kantattır. Eser geleneksel bir dinsel ağıt yerine savaşın ve siyasal şiddetin atsız bıraktığı insanları anar. İkinci bölüm, yani Ballad von Entrückenen Menschen, akıntıya bırakılmış genç bir kadın bedenini neredeyse soğukkanlı bir sadelikle betimler. Şiirin görüntüleri, Weimar döneminin siyasal cinayetlerini ve özellikle Rosa Luxemburg'un ölümünü çağrıştırır. Weill'ın ağır ilerleyen müziği acıyı büyütmez, ona mesafe koyar. Tam da bu mesafe anlatılan ölümü daha sarsıcı bir hale getirir. Şimdi Das Berliner Requiem'in ikinci bölümü olan Ballad vom Entrückenen Menschen'i Philip Hervé yönetimindeki La Chapelle Royale ve Ensemble Musique Oblique eşliğinde dinliyoruz.

Das Berliner Requiem'in ikinci bölümü olan Ballad vom Entrunkenen Menschen'i Philip Herwaich yönetimindeki La Chapelle Royale ve Ensemble Musik Oblik eşliğinde dinledik. 1933'e gelindiğinde Berlin'in yaratıcı özgürlüğü hızla daralıyordu. Weil'in George Kaiser'la hazırladığı son Alman sahne eseri Der Siebese, Ein Wintermärchen, Hitler'in iktidara gelişinden yalnızca birkaç hafta sonra Leipzig, Magdeburg ve Erfurt'ta aynı gün sahnelendi. Açlık, suç, vicdan ve dayanışmayı anlatan müzikli oyun, Nazi baskısı altında kısa sürede repertuardan kaldırıldı. Weil de Mart 1933'te Almanya'dan ayrıldı. İkinci perdedeki Fenimore'un lidi yani Ich bin eine Vermante, kendisini başkalarının hayatına eklenmiş yoksul bir akraba olarak gören Fenimore'un şarkısıdır. Sade eşlik ve kırılgan melodi, büyük siyasal sloganlara başvurmadan toplumsal dışlanmayı anlatır. Weil burada küçük bir karakterin yalnızlığından bütün bir dönemin güvensizliğine ulaşır. Şimdi Der Siebese adlı müzikli oyundan Fenimore'un lidini Ute Lemper, Rias Berlin Oda Topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Der Siebelsee'den Fenimor'un lidini, yani Ich bin eine arme Vermante'yi, Ute Lemper, Rias Berlin oda topluluğu eşliğinde seslendirdi. Almanya'dan ayrılan Val, önce Paris'e yerleşti. Sürgün, onun müziğini susturmadı. Yalnızca dilini ve sahnesini değiştirdi. Jacques Deval'in Marie Galante adlı oyunu için 1934'te yazdığı müzikte yer alan enstrümantal tango Habanera, bir yıl sonra Roger Ferna'yı sözleriyle Yukali adlı şarkıya dönüştü. Yukali, bütün kaygıların geride kaldığı hayali bir adayı anlatır. Tango ritmi dinleyiciyi sürekli ileri taşırken, melodi ulaşamayacağı baştan bilinen bir mutluluğa tutunur. Şarkının sonunda, Yukali'nin bir düşten ibaret olduğu anlaşılır. Bu nedenle eser yalnızca egzotik bir kabare şarkısı değil, ülkesini kaybetmiş bir bestecinin sığınacak yer arayışını da duyuran buruk bir ütopyadır. Şimdi Kurt Weill'ın Tango Habanera eserinden Yukali adlı şarkısını, soprano Fatma Said ve piyanist Joseph Middleton'dan dinliyoruz.

Kurt Weill'ın Tango Habanera eserinden Yukali adlı şarkısını soprano Fatma Said ve piyanist Joseph Middleton'dan dinledik. Weill 1935'te Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Berlin'deki üslubunu olduğu gibi tekrarlamadı. Broadway'in çalışma biçimini, İngilizcenin ritmini ve Amerikan şarkı geleneğini öğrenerek yeni bir müzik dili kurdu. Bu değişim geçmişinden vazgeçmek değil, tiyatroyla doğrudan konuşma düşüncesini başka bir ülkede sürdürmekti. Maxwell Anderson'ın sözlerini yazdığı Knickerbocker Holiday, 1938'de Broadway'de sahnelendi. Oyunda yaşlı Peter Stuyvesant'ın söylediği September Song, zamanın hızla geçişini ve geç kalmış bir aşkın değerini anlatır. Uzun yaz günlerinin azaldığını söyleyen şarkı, Weill'ın Berlin'deki keskin ritimlerinden daha yumuşak görünür, yine de onun en belirgin özelliğini korur. Sade bir ezginin içinde karmaşık bir hayat duygusu taşır. Programımızın son eseri olan Kurt Weill'ın Knickerbocker Holiday adlı eserinden Peter Sattaway'ın September Song'unu Ezio Pinza, RCA Victor Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Kurt Weill'ın Knickerbocker Holiday adlı eserinden Peter Stuyvesant'ın September Song'unu, Ezio Pinza, RCA Victor Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Kurt Weill'ın Berlin yolu, konser salonundan kabareye, politik tiyatrodan radyoya, sürgünden Broadway'e uzandı. Berlin'de aldığı güçlü kompozisyon eğitimi, ona klasik biçimlerin disiplinini kazandırdı. Ancak Weill, müziğini yalnızca konser salonlarına ait kapalı bir dünyada bırakmadı. Cazın, dans müziğinin, sokak şarkılarının ve kabarenin seslerini kendi bestecilik anlayışı içinde yeniden biçimlendirdi. Bertolt Brecht'le yaptığı çalışmalar, müziğinin yönünü belirleyen önemli bir dönüm noktası oldu. Weill'ın sahne müziği, dramatik olayları yalnızca duygusal olarak desteklemez. Anlatılanlara uzaktan bakmamızı, düşünmemizi ve gerektiğinde onları sorgulamamızı ister. Onun eserlerinde akılda kalan melodilerin altında yoksulluk, adaletsizlik, iktidar ve insanın toplum içindeki yalnızlığı vardır. Bu nedenle Weill'ın müziği kolayca dinlenebilir görünür. Fakat hiçbir zaman yalnızca eğlendirmekle yetinmez. Weill, akılda kalan bir melodinin sanatsal derinlikten uzaklaşmak anlamına gelmediğini gösterdi. Onun dünyasında yüksek sanat ile popüler kültür arasındaki sınırlar silinir. Çünkü önemli olan müziğin hangi türe ait olduğu değil, ne anlattığı ve dinleyicide nasıl bir düşünce uyandırdığıdır. Şimdi Kurt Weill'ın Berlin im Licht adlı eserini soprano Amal Brahim Calul, Wolfgang Döner yönetimindeki Padolup Orkestrası ve Paris Caz Orkestrası eşliğinde Angelo Petronio ve Frank Tortilla'nın düzenlemesiyle seslendiriyor.

Programımızın son eseri olan Kurt Weill'ın Berlin im Licht adlı şarkısını soprano Amel Brahim Jalul, Wolfgang Döner yönetimindeki Pas de Loup Orkestrası ve Paris Caz Orkestrası eşliğinde Angelo Petronio ve Frank Tortilla düzenlemesiyle seslendirdi. Bugün müziğin rotasında yolu Berlin'den geçen besteciler dizimizin 6. bölümünde Kurt Weill'ın dünyasına konuk olduk. Bir sonraki bölümde Berlin'deki yolculuğumuzun sonuna geleceğiz ve yepyeni bir rota için dümenimizi başka bir şehre doğru çevireceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mert Özdemir, teknik yapımda Mehmet Acar. Hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Odadan dünyaya.
1: Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Eylül ayının ilk ışıklarıyla birlikte müziğin enerjisini ve zarafetini kulaklarınıza taşımak üzere Odadan Dünya'ya programında her salı sabahı olduğu gibi yeniden birlikteyiz. Bugün 8 Eylül. Klasik müzik dünyasında çok özel bir günü. Bohemya topraklarının dünyaya armağan ettiği, doğanın ve yaşamın coşkusunu notalara döken büyük besteci Antonin Dvorak'ın 185. doğum gününü kutluyoruz. TRT Radyo 3 stüdyolarında hazırladığımız bu sabah özel yayınında usta bestecinin senfonik dünyasından ziyade sabah kahvenize eşlik edecek kadar samimi, canlı ve tazeleyici oda müziği eserlerine kulak vereceğiz. Çek besteci Antonin Dvorak tarafından 1887 yılında bestelenen Opus 81 2 numaralı La Majör Piyanolu Beşli, oda müziği repertuarının en parlak başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Bestecinin gençlik yıllarında yazdığı, ancak memnun kalmadığı Opus 5 Piyanolu Beşli'yi revize etme fikriyle yola çıkıp, tamamen yeni bir eser olarak kaleme aldığı bu kompozisyon, klasik form yapılarını Çek ulusal halk ezgileri ve ritimleriyle muazzam bir uyum içinde eritir. Albümün açılışını yapan ve geniş bir sonat formunda kurgulanan eserin birinci bölümü, piyanonun lirik ve arpejli akorları üzerinde cellonun hayat verdiği asil ve şarkısal bir ana temayla sakin bir başlangıç yapar. Dinleyeceğimiz final bölümü ise neşeli, dinamik ve yerel Çek halk müziği öğeleriyle harmanlanmış yüksek enerjili kapanış bölümüdür. Şimdi Dvorak'ın Opus 81 2 numaralı La Majör Piyanolu Beşlisi'nin 1. ve 4. bölümlerini

Dvorak'ın Opus 81 2 numaralı La Majör Piyanolu Beşlisi'nin 1. ve 4. bölümlerini Emerson String Quartet ve Piyano'da Menahem Pressler'den dinledik. Bestecinin 1878 yılında Viyana'da Mozart'ın üflemeli çalgılar için yazdığı yapıtları dinledikten sonra büyük bir coşkuyla sadece 2 haftada tamamladığı Re Minör Serenat, açık havada gerçekleştirilen neşeli sabah şenliklerinin ve eski dönem saray bahçesi dinletilerinin ruhunu taşır. Obualar, klarinetler, fagotlar, kornolar, violonsel ve konturbastan oluşan sıra dışı ve zengin kadrosuyla bu eser, dinleyiciyi aristokratik bir ciddiyetten alıp doğrudan bir bohem köyünün neşeli sokak panayırına davet eder. Şimdi Dvorak'ın Opus 44 Re minör yaylı çalgılar ve üflemeliler için serenadının 3. bölümü Andante con moto'yu Amati Ensemble'dan dinliyoruz.

Dvorak'ın Opus 44 Re minör yaylı çalgılar ve üflemeliler için serenadının 3. bölümü Andante con moto'yu Amati Ensemble'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, sırada Dvorak'ın zarif yapıtı minyatürlere kulak veriyoruz. Dvorak, 1887 yılının Ocak ayında evinde kiralık oda tutan bir kimya öğrencisinin keman çaldığını fark etmesi üzerine onunla birlikte amatörce çalabilmek için bestelemiştir eserini. 4 kısa bölümden oluşan eser, son derece samimi, akıcı ve popüler Bohemya halk müziği esintileri barındırır. Şimdi Dvorak'ın minyatürlerini Dvorak Kuartet'ten dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın minyatürlerini Dvorak Kuartet'ten dinledik. Antonin Dvorak'ın 1893 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki idealist ve huzurlu Iowa günlerinde bestelediği Amerikan başlıklı 12. Yaylı Çalgılar Kuartetinin ikinci bölümü olan Lento, eserin en derin, melankolik ve lirik merkezini oluşturur. Bestecinin hem hissettiği yoğun memleket özlemini hem de Amerikan yerlileriyle Afro-Amerikan müziğinden aldığı ilhamı yansıtan bu bölüm, büyüleyici bir pentatonik melodi üzerine kuruludur. Şimdi Dvorak'ın Amerikan başlıklı 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Cleveland Quartet'ten dinliyoruz.

0: Dvorak'ın Amerikan başlıklı 12 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Cleveland Quartet'ten dinledik. Böylelikle Bir Odadan Dünya'ya programının daha sonuna geldik sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle keyif dolu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Odadan Dünya'ya.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Zamanın ruhuna hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Ülkemizden ve dünyadan 20. yüzyılın öne çıkan opera sanatçılarından

Sanatçılarıyla bu toprakların sesini taşıyan Türk opera sanatçılarımızla birlikte aynı yüzyılda ve aynı zamanda dünya sahnelerinde yankılanan diğer büyük seslere uzanacağız. Tarihsel ve sosyolojik olarak ülkemizde ve dünyada zamanın ruhunda neler oluyormuş, kısaca bunlara da değineceğiz. İlk olarak 1873'te Napoli'de doğan 20. yüzyıl operasının efsane tenörü Enrico Caruso, İtalyan ve Amerikan opera sahnelerinin yıldızıydı. Caruso ilk kez Şubat 1901'de Milano'daki La Scala'ya adım attığında şef ünlü Toscanini'ydi. Ancak La Scala'nın meşhur eleştirel ve mesafeli izleyicileri ona başta hiç tepki vermedi. Ta ki Caruso az sonra dinleyeceğimiz aryasını söyleyene kadar. Sonrasında tüm dünya onun hakkında konuştu ve hala onun kadife sesini unutmadı. 48 yaşında 1921'deki ölümüne kadar centilmen, neşeli, mütevazı ve hayat dolu olarak anılan bir opera sanatçısıyla başlıyoruz zamanın ruhunda. Sesini tarihe mühürlemiş bir usta, sahnede olduğu kadar kalplerde de yankılanan sesiyle Enrico Caruso, Donizetti'nin Aşk İksiri operasından ikinci perdedeki Una Furtiva Lagrima aryasını Viyana Filarmoni Orkestrası ve 1904 yılından canlı kaydıyla o günlere dönerek dinliyoruz.

Şimdi zamanın ruhunda 1933 doğumlu Ermeni kökenli Alice Manukyan'la devam edelim. 1959 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'ndan mezun olmuş ve 1962'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne solist olarak katılarak ilk kez seyircisiyle buluşan, opera repertuarında renkli ve teknik açıdan zorlu aryaları başarıyla seslendirmiş koloratür sopranı Alice Manukyan. Yurt dışındaki performansları ve Almanya, Amerika, Doğu Avrupa konserleriyle ulusal sınırları aşan bir kariyer çizmiştir. Kendisini oldukça dokunaklı bir eserle dinleyeceğiz. Pars Ganaşyan'ın 1913'te bestelediği Ninni isimli aryayla. Kazaz Artin Amira Korosu, Şef Hagop Mamigonyan yönetiminde dinliyoruz.

8 Nisan 1921'de İtalya'nın Ancona kentinde dünyaya geldi. O aslında mimar olmak istemişti fakat Tanrı vergisi bir sesle doğduğunu fark ettiğinde sahne onun kaderi oldu. Sadece bir tenor değil, bir ses heykeltıraşıydı. Ve o heykelin adı Franco Corelli oldu. Tenorların prensi olarak adlandırılan Corelli, İtalya operasında çok özel bir yere sahipti. O sahnelerin film yıldızı, oyunculuğuyla eşleşen dramatik bir güç ve sesiyle oldukça etkili bir tenordu. Opera kariyeri 1951'den 1976'ya kadar sürdü ve bu 25 yıl boyunca Milano'daki La Scala'nın ve New York'taki Metropolitan Operası'nın efsane ismi oldu. 29 Ekim 2003'te uzun süredir inzivada yaşadığı Milano'da yaşama veda ettiğinde sahneler bir altın tenor uğurladı. Ama sanatçı yönü ve sesi büyük ölçüde etkili olmaya, Pavarotti başta olmak üzere günümüzün yıldızlarından Freddy de Tommaso gibi pek çok sanatçıya ilham olmaya devam ediyor. Şimdi kendisini Puccini'nin Turandot operasından 3. perdede yer alan prensesin bilmecelerini çözerek ona ulaşmaya çalışan Calaf karakterine hayat verdiği aryasıyla dönemin ünlü İtalyan maestrosu Francesco Molinari Pradelli ve Roma Opera Orkestrası ile birlikte dinliyoruz. Franco Corelli ve Nessun Dorma sizlerle.

20. yüzyıla damga vurmuş operacılarla ben Sanem Gülşen yazar Zamanlı Ruh programımız devam ediyor ve İtalya'dan ülkemize dönersek bir yıldız doğuyordu. Tam da Anadolu'nun kalbinde. Maria Callas'ların, Pavarotti'lerin dünyaya seslendiği, yankılandığı gök kubbede bir Türk sesleniyordu. Zamanın zarafetle buluşturduğu bir ses. Zehra Yıldız. 1959 yılında İzmir'de dünyaya gelen Zehra Yıldız, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan bölümünden mezun olduktan sonra 1982'de İstanbul Devlet Operası'nda solist olarak çalışmaya başladı. Yurt dışında çeşitli ödüller aldı, sahnelerde sadece sesiyle değil, varlığıyla da büyüleyiciydi. Dramatik yoğunlukla yoğrulmuş zarif bir lirizm taşıyordu. Her ses bir duygunun tam karşılığıydı. Ne yazık ki 1997 yılında henüz 41 yaşındayken Almanya'da geçirdiği bir beyin kanamasıyla yaşama veda etmişti. Oysa o gece Beethoven'ın operası Fidelio'da başrol oynamış, oteline gelmişti. Ertesi gün ülkesine dönmek üzere yola çıkacaktı. Ancak maalesef o gece hayatını kaybetti. Ve değerli sanatçının zamansız ölümü tüm sevenlerini derinden üzdü. Şimdi kendisini Ankara Devlet Opera ve Bale Orkestrası, Şef Enrico Ricci yönetiminde 1994 yılından canlı kaydıyla, Puccini'nin Tosca Operası'ndan Visite d'Arte aryasıyla, Zehra Yıldız'ın eşsiz yorumuyla dinliyoruz. Zamanın ruhunda kalın.

Zamanın ruhunda şimdi sadece sesiyle değil, zarafetiyle, zekasıyla ve müzikal sezgileriyle sahnede bir çağ yaratmış Elizabeth Schwarzkopf'la devam ediyoruz. 1915 yılında o dönem Prusya sınırlarında yer alan Yaroçin'de dünyaya geldi. Müzisyen bir ailede büyüdü, babası bir şef, annesi bir piyanistti. Küçük yaşta kemanla başlayan müzik yolculuğu Berlin'de aldığı eğitimle opera sanatçılığına dönüştü ve o yalnızca bir soprano değil, bir müzik filozofuydu. Schwarzkopf'un sesi eleştirmenler tarafından kadife eldiven olarak tanımlanırdı. Yani güçlü, rafine ve içten. Mozart'ın zarafetinde, Strauss'un felsefi derinliğinde ya da Verdi'nin yoğunluğunda hepsinde aynı incelikle aynı sese hayat verdi. Kariyeri boyunca Otto Klemperer, Herbert von Karajan, Georg Scholdi gibi dev şeflerle çalıştığı kayıtlar hala referans olarak dinletilmekte. 200'ün üzerinde albüm kaydetti. La Scala'dan Covent Garden'a, Metropolitan'dan Viyana'ya kadar dünyanın en büyük sahnelerinde alkışlandı. Sadece sahnede değil, sahne arkasında da büyük izler bıraktı. Genç sanatçılara verdiği eğitimler, yazdığı kitaplar ve şiirler onun sanatçı kimliğinin sadece bir yönünü gösteriyor. Ve şimdi zamana meydan okuyan sesiyle Strauss'un Fierlied Stellida adlı eserinden birinci bahar bölümünü Elizabeth Schwarzkopf'un muhteşem yorumu ve Otto Ackermann yönetiminde dinliyoruz.

Bazen büyük sanatçılar gürültüyle değil, sessiz bir dirençle doğar. 13 Temmuz 1924'te Kuzey İtalya'nın küçük bir kasabasında dünyaya geldi Carlo Bergonzi. Daha 6 yaşındayken Verdi'nin Il Trovatore operasını izlediğinde içinde bir şeyin kıpırdadığını hissederek ağlamaya başladı. Ama hayat ona önce sahne değil, bir peynir fabrikasının rutubetli duvarlarını verdi. Babasının çalıştığı yerde şarkı söylediği için iş yerinde azar işitiyor ama durmuyordu. Çünkü sesiyle kendini hatırlatmak istiyordu bu dünyaya. 16 yaşında Parma'daki konservatuarında eğitim almaya başladı ama savaşta başlamıştı. Genç bir delikanlıydı Bergonzi. 1943'te Nazi karşıtı direnişe katıldı, Almanlar tarafından esir alındı. Yıllar sonra tifo geçirerek 36 kiloya düşmüş halde konservatuara geri döndü. Onun içinde müzik hala bir ateşti. İşte o zamanlar başladı asıl yolculuk. Carlo Bergonzi yıllar içinde Verdi'nin ruhunu en doğru anlayan tenor olarak kabul edildi. Sesi o kadar güçlü değildi belki ama sözlerin anlamı onun ağzından geçerken tüm duygularla ruhu işliyordu. Ve şimdi onu zirveye taşıyan bir arya, Verdi'nin Il Trovatore operasından bir babanın oğlunu kurtarmak için verdiği haykırış. Teatro alla Scala Orkestrası ve Korosu, Şef Tullio Serafin yönetiminde, kariyeri boyunca 40'tan fazla rolde opera sahnelerinde yer alan, müziğe hayatını adayan bir adamın sesinden Carlo Bergonzi söylüyor, Di Quella Pira.

Zamanın ruhunda şimdi 1955 doğumlu Türk operasının güçlü tenoru Atilla Manizade. Kıbrıs'ta doğdu, İstanbul'da yetişti. İstanbul Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra yurt dışında Londra'da Royal Academy of Music'ten eğitimini tamamlayarak sadece sesiyle değil ülkesine döndüğünde sahnedeki asaleti, dik duruşu ve etkili şan tekniğiyle kısa sürede öne çıktı. Tenor sesi lirikten dramatik tenora kayan hem berrak hem de etkileyici bir yoğunluk taşıyordu. Donizetti'den Puccini'ye, Saygun'dan Çetin Işıközlü'ye kadar geniş repertuarıyla Türk operasına öncülük etti. Ve şimdi kendisini TRT'ki arşivlerimizden stüdyo kaydıyla dinliyoruz. Ahmet Adnan Saygun'un 10 Halk Türküsü eserinden Opus 41 numaralı Mavilim Türküsü'nü piyanoda Ergin Can Saydam ve Atilla Manizade'den dinliyoruz.

Sırada 83 yaşında hala sahnelerde olan bir efsane, İspanyol tenor Plácido Domingo. Kariyerine Lirico Spinto tenor olarak başlayan Domingo, Cavaradossi, Hoffman, Don Jose ve Canio gibi rollerle ün kazandı. Zamanla daha dramatik rollere yönelerek kuşağının en etkileyici tenorlarından biri oldu. Sahneye ilk çıktığında 18 yaşındaydı ama sesi 40'ların olgunluğunu taşıyordu. Mozart'tan Verdi'ye, Wagner'den Puccini'ye kadar 150'den fazla rol seslendirdi. Otello rolüyle dünya çapında bir efsane oldu. 1985 Meksika depreminde sahneleri bırakıp günlerce kurtarma ekipleriyle çalıştı. 1990'larda Pavarotti ve Carreras'la birlikte Three Tenors konserleriyle milyonlarca insanı opera sevgisine aşıladı. 2000'lerde bariton partisyonlarına geçerek kariyerinde yeni bir dönem açtı. 19 Eylül 1985'te Meksika'da büyük bir deprem meydana geldi. Binlerce insan hayatını kaybetti. Şehir yerle bir oldu. Domingo o sırada Avrupa'da sahneye çıkmak üzereydi. Ama Meksika onun ikinci vatanı, çocukluğunu geçirdiği yerdi ve ailesi oradaydı. Depremde Domingo'nun büyük annesi, teyzesi, ailesinden pek çok kişi ve birçok çocukluk arkadaşı enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Domingo konsere çıkamadan doğduğu topraklara, Meksika'ya döndü. Ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Belki yakınlarını kurtaramadı ama birçok insanı kurtardı. Ardından depremzedelere yardım toplamak için birçok konser verdi. Bu olaydan sonra şöyle dedi ünlü tenor Plácido Domingo: "İnsanlık olarak en önemli vazifemiz dayanışmak olmalı." Şimdi kendisinden Pasión Española, 2008 yılında çıkardığı albümden İspanyol halk müziği, flamenco, bolero gibi türlerde eserler seslendirdiği albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. Sadece tenor olarak değil, bazen hafif bir bariton sıcaklığıyla, bazen de anlatıcı bir ruh haliyle

Dinleyiciye dokunan Domingo bu albüm için şöyle diyor: "Bu şarkılar çocukluğumdan kalma ezgilerdir. Onları söylerken değil, yaşarken buluyorum kendimi." Orkestra şefi Miguel Roa, Bay Juan J. Colomer Orkestrası, Pasión İspanyol albümünden, bestesi Fonte Anta'ya ait olan Cruz de Mayo eserini Plácido Domingo'dan dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te zamanın ruhundasınız. 20. yüzyıla damga vurmuş operacılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ülke topraklarımıza geri dönüyoruz zamanın ruhunda. Sahnenin asil baritonu, 1947 doğumlu Mesut İktu. Türk opera tarihinin en karakteristik bariton seslerinden biri Mesut İktu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin köklü isimlerinden. Yüksek müzikalitesi, zarif yorum gücü ve güçlü sahne duruşuyla yalnızca bir icracı değil, aynı zamanda bir yol gösterici. Genç sanatçılara da ilham kaynağı olmuştur. Operada sadece şarkı söylemekle kalmaz, rolü yaşar ve yaşatır. Sanatçının hayatında da örnek bir karakter sergilemesi gerektiğine inanarak öğrencilerini yetiştirirdi. Şimdi kendisini Ahmet Adnan Saygun'un bir eseriyle dinliyoruz. Mesut İktu ve Bozlak, zamanın ruhunda.

78 yaşında hala sahnelerde dinleyicilerini mest etmeye devam eden efsane bir tenor José Carreras'la devam ediyoruz. Hayat onu sadece sahne ışıklarının güzellikleriyle değil, bir taraftan zorluklarıyla da karşılaştırıyordu. 1987'de 40 yaşındayken lösemiye yakalandı. Doktorlar yaşama şansının %10 olduğunu söylüyordu ama Carreras yalnızca sahnede değil, hayatta da dirençliydi. Zorlu tedavi sürecini atlattı ve ardından şöyle diyecekti. Sadece sahnede alkışları duyduğumda değil, bir de tekrar nefes alabildiğimde yaşadığımı anladım. Ünlü tenor, iyileşir iyileşmez Carreras Vakfı'nı kurarak lösemiyle mücadelede binlerce insana umut oldu. José Carreras'ın tenor sesi, teknikten çok hissiyatın sesidir. Yumuşak ama içe işleyen, kırılgan ama tutkulu. Romantik İtalyan operasının hüznünü İspanyol zarafetiyle birleştiren eşsiz bir tınıya sahiptir. Şimdi tam da böyle bir eserle Rodrigo'nun ünlü gitar konçertosunu José Carreras'tan dinliyoruz. En Aranjuez con tu amor.

Zamanın ruhunda şimdi Azerbaycan sahnesinin parlayan sesi Şevket Alekberova. 1922 yılında Bakü'de doğdu. Sesi dramatik sopran özellikleri taşıyordu. Güçlü, zengin ve sahnede etkileyici bir duruşla birleşen bir yorumcu kimliğine sahipti. Zorluklar içindeki insanlara yardımlarıyla tanınırdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında hastanelerde, tren istasyonlarında ve asker birliklerinde moral konserleri verirdi. Hem Azerbaycan halk ezgilerini hem de klasik batı formlarını başarıyla seslendirmiş bir isimdi. Şimdi kendisini çok özel bir eserle dinleyeceğiz. Fuzuli kantatıyla Şevket Alekberova beni candan usandırdı diyecek.

Ve bir duayen, yüksek doğuların kralı. 1935 yılında İtalya'nın Modena kentinde dünyaya gelen Luciano Pavarotti, 20. yüzyılın en büyük tenorlarından biriydi. O sahneye her çıktığında sadece sesiyle değil, varoluşuyla da sahnede ışık saçardı. Müziği insanın kalbine bir armağan gibi bırakırdı. Her konserinde elindeki mendili kullanışındaki zarafet, Pavarotti'nin sesindeki o zengin rezonans, büyüleyici legatoları ve tüy gibi hafif tizleriyle opera tarihine damgasını vurdu. Ama onu efsane yapan sadece sesinin büyüklüğü değil, kalbinin güzelliğiydi de. Hayatı boyunca genç sanatçılara destek verdi. Savaşlardan etkilenen çocuklar için konserler düzenledi ve şöyle söylemişti. Bir sesi eğitebilirsiniz ama bir yüreği eğitemezsiniz. Gerçek sanat yürekte başlar. Her yıl düzenli olarak kendi doğduğu topraklar olan Modena'da gerçekleşen Pavarotti and Friends konserleri. İşte bu konserleri bizzat kendisi organize etmişti. Ve sesinin kuvvetinden çekinen birçok pop ve rock şarkıcılarını bile evlerinde ziyaret ederek konsere katılmaları için kendi ikna edecekti. Tüm bu konser gelirlerini yardıma muhtaç dünya çocuklarına bağışlıyordu. İzlemek isterseniz eğer bir öneri verelim, Pavarotti belgeseli. Büyük tenorun hayatındaki çok önemli anları sinema perdesine taşımış. 6 Eylül 2007 günü hayata gözlerini yumdu Pavarotti. Akıllarda o tatlı tebessümü, ışıl ışıl gözleri ve her daim yaşayacak sesi çınlıyordu. Şimdi Puccini'nin Tosca operasından onun en dokunaklı yorumuyla Eluce Venle Stelle, Pavarotti'nin sesiyle sizlere veda ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben Sanem Gülşen Yazar. Zamanın ruhunda her salı saat 11'de yeniden görüşene kadar iyilikten şaşmayın. Kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Zamanın ruhu sona erdi.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. Beş ülkenin büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Törenin insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismarının kabul edilemez olduğu belirtildi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 soruşturma açıldı. Nitelikli dolandırıcılıktan yasa dışı bahse farklı suç alanlarındaki 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İstanbul'da 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kurşunlama, tehdit ve kasten yaralama suçlarına karıştığı belirlenen 21 şüpheli

şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini aşağılama suçundan gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. İstanbul'da bir kafede bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin davada bugün karar çıkması bekleniyor. 14 yaşındaki sanık E.Ç. hakkında 21 yıl 7 aya kadar hapis cezası isteniyor. Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan ve Kepez ilçesine de sıçrayan alevleri söndürme çalışmaları da sürüyor. Bazı yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının insanlığın ortak vicdanının sınavı olduğunu belirtti. Ersoy, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Müslüman ülkelerin Filistin'in mücadelesini dünyaya anlatmasının önemine dikkat çekti, her alanda dayanışma çağrısı yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuru yapan öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini söyledi. Yerleşemeyenler için ek başvuruların ilerleyen tarihlerde alınacağını da açıkladı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun yurt içi lisans ve başarı burs programına başvuru süresi uzatıldı. Başvurular 21 Eylül'e kadar yapılabilecek. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Amerikalı temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Haberleri sunduk.

öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirle şarkılar yankılanır. Dalgaları sahillerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. 1930'ların sonlarına doğru yazılan bir şarkıdır My Prayer. Bu romantik melodi 1955'te dünyaya

saran, rock and roll çılgınlığında bile romantizmini ve tüm asaletini korumuştur. Ermeni asıllı Fransız orkestra şefi Caravelli, yani Caravelli, bu harika besteyi bakın ne kadar güzel icra etmiş. My Prayer, benim duam.

Bir doğa müzikal olarak ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Caravelle Orkestrası çalıyordu My Prayer. Şimdi bir başka enstrümantal melodi. Gitar Azul, gitar grubu tarafından çalınmış. Tres Lagrimas, Üç Damla Gözyaşı.

Tres Lagrimas, Üç Damla Gözyaşı, Gitar Azul, gitar grubunun gitar tellerinden dinledik. 1926 doğumlu Amerikalı şarkıcı, piyanist Buddy Greco, Venedik şehrine aşık olduğunu, o şehre yazılmış olan romantik rüyaları anlatan şarkılarında daima dile getirirdi. Summertime in Venezia, işte o şarkılardan biridir. Yaz mevsiminde Venedik.

Yaz mevsiminde Venedik. Yaşadığı kısa ve romantik bir rüyayı anlatıyordu Buddy Greco. Sanatçı 2017'de 91 yaşında hayata bir daha açmamak üzere gözlerini yummuştu. Gelin yine anılarda kalalım. Tango Cinto, gençliğimin unutulmaz tangolarından biridir. Chagall ve Patrick Sousa çalıyorlar bu güzel tango.

Chagall ve Patrick Sosa çalıyorlardı Tango Cinto adlı bu unutulmaz tangoyu. 1942'de çevrilmiş olan Ingrid Bergman ve Humphrey Bogart'ın başrollerini oynadıkları Casablanca filmi, Fas'ın en büyük kenti olan liman şehrini çok ünlü yapmıştı o devirlerde. Bu kent için onlarca şarkı yazılmıştı. İşte onlardan birini Serge Lama ve Carla Bruni düetinden dinliyoruz, Casablanca. Zaten şarkı da filmi anlatıyor.

0: penser, t'as de beaux yeux, tu sais.
1: 1942'de çevrilmiş olan Casablanca adlı filmin hikayesini anlatan bir şarkıyı Serge Lama ve Carla Bruni düetinden dinledik. Geçtiğimiz yıllarda hayata veda eden Eddie Görme, şüphesiz dünyadaki en güzel kadın seslerinden biriydi. Ölümsüz Latin şarkılarından Somos adlı şarkıyı bizlere bestecisi Armando Manzanero'nun sesiyle birlikte söylüyor. Somos, biz.

Somos, Eddie Gurman'in pırıl pırıl kristal sesinden dinledik. Sanatçıya şarkının bestecisi Armando Manzanero da eşlik ediyordu. Şimdi Stefan, akordeon ve gitarı ile bizlere Yeni Rumba adını verdiği bestesini çalıyor. Rumba Nuevo.

Sanatçı Stefan bu parçada stüdyoya iki kez girmiş. İlkinde akordeon, ikincisinde ise gitar çalarak her ikisini birleştirmiş. Şimdi besteci ve şarkıcı Dani Cabucci unutamadığı aşkı için yazdığı şarkıyı bizlere söylüyor. Para olvidar, unutmak için.

Danny Cabuche'den harika bir vals ritminde şarkısını dinledik. Unutmak için diyordu şarkısında sanatçı, para olvidar. 50'li yıllarda Nat King Cole, George Shearing piyanosu eşliğinde söylerdi Serenata adlı bir harika şarkıyı. Dinlemeye doyamazdım o şarkıyı ben. 1938 ila 2008 yılları arasında İtalya'da yaşamış olan Şilili şarkıcı Mona Bell, melodiye hayat vermiş Serenata. Gelin dinleyelim.

2008'de 70 yaşında hayata gözlerini yuman pırıl pırıl sesli Mona Bell'den dinledik Serenata adlı bu güzel şarkıyı. Şimdi boleroların kralı, geçtiğimiz yıllarda dünyaya veda eden İspanyol Moncho, "Y como es él" diyor söylediği şarkıda.

Moncho söylüyordu I Como Es El adlı şarkısını. İçim kan ağlıyor diyor şarkılarında Los Castro, Margarita, La Diosa de la Cumbia grubu. Llorando por dentro.

bahar anlatıyor sana aşkımı. Yapraklar söylüyor sana şarkımı. Rüzgar siliyor gizli gözyaşlarımı. Dalgalar aykırıyor senin adını. Yağmur damlaları fısıldar adını. Islak boş sokaklar arar adımlarını. Düşünceler durmaz alır aklımı. Dudaklarım sayıklar güzel adını.

eldesin. Çözülmeyen bir bilmecemsin. Gözlerimde yaş, içim yanıyor.

sonbahar anlatıyor sana aşkımı. Yapraklar söylüyor sana şarkımı. Rüzgar siliyor.

Sonbahar, son bestelerinden birinde Ömür Göksel'i dinlediniz. Sonbahar. Şimdi yine Ömür Göksel, yine son şarkılarından birini sizlerle paylaşıyor. Sanki.

açtın, rüyalara karıştın. Sanki hatıralar konuşur sessizliğin içinde, kalbimin derininde. Belki bir gün dönersin diye kalbim sana hep açık. Sorma, gir içeriye.

sesin umutlara sarılıp hep seni beklerim. Yaşadığım sürece bu aşk benim kaderim. Sönmez kalbimde sevdan hevesim. Sanki benim olacak gibi beni inandırmıştın. Ben de sana kanmıştım. Sonra birden bana küstün. Benden uzaklaştın.

Sanki Ömür Göksel'den dinledik bu sempatik şarkıyı. Şimdi de Continuero de Cuba adlı şarkıda Manuel Parera'yı dinliyoruz.

Manuel Parera'dan dinledik. Continero de Cuba. Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetmen Mahmut Dağıstan'a teşekkür ederim.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz değerli Radyo 3 dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep. Sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. İletişim adresimiz müzikligünce@trt.net.tr. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle Rus kökenli Amerikalı besteci Igor Stravinsky'ye ait ve 75 yıl önce 11 Eylül 1951'de İtalya'nın Venedik şehrinde bulunan Teatro La Fenice'de ilk kez sahnelenen The Rex Progress, Hovarda'nın sonu operasının bir bölümünü paylaşacağız. Üç perde ve bir son sözden oluşan yapıt, 18. yüzyılda yaşamış İngiliz ressam William Hogarth'ın 8 hicivli resim ve gravürüyle 1951 yılında Chicago'da açılan bir sergiden esinlenerek Winston Hugh Wooden tarafından Chester Coleman'ın yardımcılığıyla yazılan libretto üzerine bestelendi. Kırsalda yaşayan ve beklenmedik bir şekilde kendisine büyük bir servet miras kalan genç bir adamın hikayesini anlatan söz konusu sergideki tablolar, Londra'ya giden genç adamın kısa sürede yolunu kaybedip bir akıl hastanesine düşmesini betimler. Stravinsky'nin 18. yüzyıl bestecilerinin yapıtlarına göndermelerde bulunduğu eserde Mozart'ın etkisi açıkça fark edilir. Bu konuda opera rejisörü Joseph Colaneri şunları anlatıyor. Stravinsky, Mozart'ın Figaro'nun düğün operasında kullandığı orkestra kadrosunu kullanıyor. Daha önce duyduğumuz bir orkestra rengi bu. Ancak armonik olarak Stravinsky, hayır bu yeni, benimle gelin, 1951'e gelin diyor. Stravinsky'nin dili tonal olsa da her zaman bir yuva hissi vardır. Tam'ın kendi özünden uzaklaşması gibi o da uyumsuzluğu özgürce kullanır ve ana tondan uzaklaşır. Stravinsky, Mozart'ın yapılarını da kullanır. Örneğin Anne Trelawney'nin büyük sahnesi için Stravinsky tipik bir 18. yüzyıl formunu aldı. Orkestralı bir resitatifle başlayan küçük bir sahne, ardından yavaş, düşünceli bir parça olan bir cavatina, sonra bir geçiş için tempo di mezzo ve sonra da cavatina ile dramatik bir şekilde yan yana getirilen hızlı, parlak bir müzik parçası olan Cabaletta var. Stravinsky, Mozart'ın stilini alıp modern bir bakış açısıyla inceliyor. Tıpkı 18. yüzyıldan kalma bir tabloyu alıp bir filtreden bakmak gibi. Geçmişten gelenleri alıp günümüz için yeniden yorumlayarak geleneği canlı tutuyoruz. Yayıncısına Mozart'ın Figaro'nun düğünü, Don Giovanni, Così fan tutte ve Sihirli Flüt operalarının partisyonlarını isteyen besteci ise libretto yazarına şunları söylemiştir. Unutmayın ki bir müzikal drama değil, kesinlikle birbirinden ayrı bölümlerden oluşan bir opera besteleyeceğim. Bir besteci geçmişi yeniden kullanıp aynı zamanda ileriye doğru hareket edebilir mi? Cevap ne olursa olsun ki bu evettir. Bu akademik soru besteleme sırasında beni rahatsız etmedi. Şimdi de tartışmayacağım. Ancak The Rex'in sözde geriye doğru attığı adım, onu bazı daha yeni ilerici operalarla karşılaştırdığımda radikal bir şekilde ileriye dönük bir nitelik kazandı. Stravinsky'nin Hovarda'nın sonu operasının 3. perdesiyle son sözünü Igor Stravinsky yönetimindeki Metropolitan Opera Korosu ve Orkestrası seslendiriyor. Solistler Tom Rakewell rolünde tenor Eugene Conley, Anne Trelawney rolünde soprano Hilde Gooden, Trelawney rolünde bass Norman Scott, Baba the Turk rolünde mezzo-soprano Blanche Fabum, Anne Goose rolünde mezzo-soprano Marfa Lipton, Salem rolünde tenor Paul Frank, Nick Shadow rolünde bariton Mac Harrell, akıl hastanesi bekçisi rolünde bas Lawrence Davidson. And beat, okay.

0: Rus kökenli Amerikalı besteci Igor Stravinsky'nin The Rake's Progress, Howard'ın Sonu operasının 3. perdesiyle son sözünü Igor Stravinsky yönetimindeki Metropolitan Opera Korosu ve Orkestrası seslendirdi. Solistler Tom Rakefell rolünde tenor Eugene Conley, Anne Trulovi rolünde soprano Hilde Gudon, Trulovi rolünde bas Norman Scott, baba The Turk rolünde mezzo-soprano Blanche Fabum, anne Goose rolünde mezzo-soprano Marfa Lipton, Salem rolünde tenor Paul Frank, Nick Shadow rolünde bariton Mac Harrell, akıl hastanesi bekçisi rolünde bas Lawrence Davidson idi. Değerli dinleyenler, Müzikli Günce'nin sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Elektronik posta adresimiz müziklegünce@trt.net.tr. TRT Ankara Radyosu'nda yapım ve yayında emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte. Ben Ersin Antep, sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
1: Müzikli Günce.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te yeni bir günümüzü dinlemek programında daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda Benet Casablancas'ın eserlerine yer vereceğiz. Yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizlere farklı ve keyifli bir deneyim yaşatması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Her türlü fikir ve görüşünüz için e-posta adresimiz gunumuzudinlemek@gmail.com.

Sevgili dinleyiciler, İspanya'nın önde gelen besteci ve müzikologlarından biri olarak görülen Benet Casablancas'ın besteciliği şu sözlerle tarif edilmiş. Benet Casablancas'ın yaklaşık 40 yıldır devam eden ve 120'ye yakın eserden oluşan bestecilik serüveni sürekli bir evrim. Bu evrim sürecinde bestecinin büyük oranda 20. yüzyılın ilk yarısına ait bestecilik yaklaşımını benimsemiş eserlerinde ani estetik ya da stil değişikliklerine rastlamazsınız. Onun bestecilik dilini, kendi rafine armonik paleti, detaylara karşı neredeyse takıntılı yaklaşımı ve son derece dramatik anlatımıyla tanımlayabiliriz. Biz bugünkü programımızda bestecinin ilk olarak Seven Haikus, 7 Haiku isimli eserini dinleyeceğiz. Haiku, Türkçe karşılığı eğlenceli mısra, bugün tüm dünyada meşhur olan geleneksel bir Japon şiir türü. Casablancas da dünyanın en kısa şiir türü sayılan bu türü eserine çıkış noktası olarak almış. Ferrandis Carrillo yönetimindeki Ensemble New Babylon'dan dinliyoruz.

Benet Casablancas'ın Seven Haikus, Yedi Haiku isimli eserini Fernandez Carrillo yönetimindeki Ensemble New Babylon'dan dinledik. Sevgili dinleyiciler, besteciyi dinlemeye Dawn of Peace, Homage to Picasso isimli klarnet konçertosuyla devam ediyoruz.

Venet Casablancas'ın Picasso'nun anısına klarnet ve topluluk için bir numaralı oda konçertosunu Felix Krieger yönetimindeki London Senfoniyet'te daha dinledik. Sırada bestecinin trompet ve topluluk için iki numaralı oda konçertosu var.

Bennett Casablancas'ın topluluk ve trompet için 2 numaralı oda konçertosunu Felix Krieger yönetimindeki London Senfoniyetta'dan dinledik. 1956 İspanya doğumlu Casablancas ilk müzik eğitimine Barcelona Konservatuvarı'nda başlamış. Buradaki öğrenciliği sırasında aynı zamanda Josef Soler Sarda'nın özel öğrencisi olmuş. Daha sonra Viyana'ya taşınan besteci çalışmalarını burada Viyana Academy of Music'te Frederik Serra ile sürdürmüş. Bestecilik, öğretmenlik ve araştırmacılığı bir arada yürüten bestecinin felsefe ve müzikoloji olmak üzere iki dalda doktorası bulunuyor. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, besteciliği dinlemeye 5 bölümden oluşan Mukasoy Garden, A Viennese Notebook isimli eseriyle devam ediyoruz.

Bennett Casablancas'ın Mucoseyi Garden, A Viennese Notebook isimli eserini Felix Krieger yönetimindeki London Senfoniyetta'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper, gelecek hafta farklı ve keyifli tınılarla dolu yeni bir programda buluşmak dileğiyle sizlerden ayrılıyorum. Hoşçakalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Size değerli hocam Ahmet Adnan Saygun'u anarak başlamak istiyorum. Dün kendisini 119. doğum yıl dönümünde özlemle, müziğiyle ve kıymetli anılarımızla yad ettim. Müziğimizin bu görkemli ulu çınarının öğrencisi olduğum için hele ki ikinci piyano konçertosunu ithaf ettiği piyanist olmaktan bir kez daha gurur duydum.

Saygun'un ikinci piyano konçertosundan dinlediğimiz bölüm, Howard Griffiths yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası ile verdiğimiz bir konser kaydındandı. Derin ve mistik müziği, tavizsiz disiplini ve kuşaklar boyu yetiştirdiği öğrencileriyle Cumhuriyet müzik devriminin taşıyıcı sütunlarından birisi olan Ahmet Adnan Saygun'u saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Saygun'un Opus 15 sonatinini Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiğim bir konserin kaydından dinledik. Yurt dışındaki hemen her konserimde bir Saygun eseri seslendirmeye gayret ederim. Gerek konçertoların gerekse solo yapıtlarının daha önce Saygun'u dinlememiş olanları hayretle karışık hayranlığa sürüklediğine defalarca şahit oldum. Vefat ettiğinde The Times gazetesindeki haberde Türk müziğinin büyük ustası olarak anılan değerli hocam iyi ki doğmuş, iyi ki onun öğrencisi olmuşum. Nurlarda olsun, ruhu şad olsun

Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'ndan dinlediğimiz bölümde Osnabrück Gençlik Korosu ve Osnabrück Senfoni Orkestrası'nı Naci Özgüç yönetiyordu. Değerli dinleyenler, gençlik yıllarımda konser vermek için gittiğim şehirlerde yaptığım ilk şey postaneye gidip aileme kartpostal göndermek olurdu. Bugün bu alışkanlık bambaşka bir hale dönüştü. Artık hepimiz elimizin altındaki iletişim araçlarıyla hiç beklemeden sevdiklerimize ulaşabiliyoruz. Belki de bu nedenle ünlü piyanist Stephen Huff'ın son kaydı Piyano Kartpostalları ilgimi çekti. Daha albümü dinlemeden kapağına dalıp gittim. Nostaljik tasarım 19. yüzyıl sonlarında Fransa'da popüler olan Dünya Turu adlı bir masa oyunu kapağından adapte edilmiş.

Kreisler'in Nebeslied adlı melodisini Rachmaninoff'un piyano uyarlamasıyla dinledik. Stephen Huff seslendirdi. Huff, Piyano Kartpostalları adlı yeni kaydında dünyanın dört bir yanından en sevdiği şarkıları ve melodileri seçerek yeni düzenlemelerle yorumluyor. Bu eserler bir ömür boyu süren seyahatleri ve konserleri boyunca ziyaret ettiği ülkelere birer saygı duruşu niteliğinde.

UCN'in Spring Breeze prelüdünü Stephen Huff'ın düzenlemesiyle dinledik. Stephen albüm notlarına şöyle yazmış: "Kartpostallar bana pek çok şeyi çağrıştırıyor. Elbette seyahat, denizlerin ötesine gönderilen selamlar, keşke burada olsaydın gibi sözler. Ama aynı zamanda evden birine yazılan mektuplar çoğu zaman kelimelerin ifade ettiğinden daha fazlasını anlatan birkaç söz."

Robert Lopez'in Coco film müziğinden Remember Me'yi Stephen Huff'ın düzenlemesiyle kendisinden dinledik. Temmuz 2026'da yayınlanan Piyano Kartpostalları albümünde yer alıyordu. Ben de size Manchester'dan bir kartpostal getirdim. 15 Ağustos'ta The Stoller Hall'da verdiğim resital kaydından Bach'ın bir numaralı partitası radyonuzda.

Bach'ın 825 sayılı si bemol majör bir numaralı partitasını dinledik. Ağustos ayında Manchester'da verdiğim resital kaydından bugüne atılmış bir kartpostaldı. Castelnuovo Tedesco 1953-67 yılları arasında hayranlık duyduğu, sevdiği veya öğrencisi olan müzisyen dostlarına ithaf ettiği 52 minyatür parça bestelemiş. Bunlara kartpostallar adını vermiş.

Castelnuovo Tedesco'nun Opus 170 kartpostallarından dinlediğimiz parçayı gitarist Andrea De Vitis seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimiz böylece sona eriyor. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemize yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler dilerim. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Manuel Defa'ya. İspanya tarihi, egemenliklerin, medeniyetlerin, imparatorlukların ve farklı kültürlerin izlerini taşır. Endülüs dönemi ise bu topraklarda siyaset kadar kültürün de konuşulduğu dönem olur. Farklı dinleri de barındıran ülke, aynı dönemde sanat ve düşünce hayatındaysa ileri gider. Fransız etkisiyle burada aydınlanma düşüncesi iyiden iyiye kendini gösterirken, İspanya özellikle klasik müzik alanında farklı kültürlerin müziğinden de etkilenir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında İspanya ulusal müzik kimliğini kazanır ve Albeniz, Granados ve bizim de bugünkü program konuğumuz olan Manuel Defa'ya gibi bestecilerle güçlü bir İspanya üslubu oluşturur. Şimdi Defa'ya'nın ilk eserine geçelim. La Vida Brave eserinin 1 ve 2 numaralı İspanyol dansını piyanistler Katya ve Mariel Labeck seslendiriyor.

Manuel de Falla'nın La Vida Brave eserinden 1 ve 2 numaralı İspanyol dansını piyanistler Gatya ve Mariel Labeck seslendirdi. De Falla'nın müzikal yolculuğu önce doğduğu şehir Kadiz'de başlar. Madrid ve Paris kariyerindeki diğer duraklar olur. Konservatuarı birincilikle bitirmesi, ilk eserlerinin bu dönemde yazılması ve elbette Felipe Pedrel'le tanışması müziği adına önemli kırılma noktaları olur. İspanya halk müziğini eserlerinde kaynak olarak kullanmaya başlamasıysa onu klasik müzik çevrelerine tanıtır. Hem kendi müzikal üslubunu hem de ülkesinin müziğine kattıklarıyla De Falla dönem müzik çevrelerinin saygısını kazanır. Şimdi bestecinin programımızdaki ikinci eserine kulak verelim. Manuel De Falla'nın El Amor Brujo suitinden seçkileri Leopold Stokowski yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası seslendiriyor.

Manuel Defayan'ın El Amor Brujo suitinden seçkileri Leopold Stokowski yönetimindeki Kraliyet Konsertgebouw Orkestrası seslendirdi. Defayan'ın müziğinde olgunluk dönemi Granada'ya yerleşmesiyle başlar. Yapıtlarında folklorik yapıdan uzaklaşarak neoklasik bir anlatıma yöneldiği gözlenir. Fransız modernizmi etkileri yanı sıra onun İspanyol müziğini daha soyut bir müzik diliyle yeniden kurguladığı ve kendi üslubuna bir adım daha yaklaştığı duyulur eserlerinde. İspanya İç Savaşı kendini gösterdiğinde ise kardeşiyle birlikte Arjantin'e geçen besteci zor günlerine rağmen eser üretmeyi sürdürür. Bir süre sonra Defayan'ın uykusunda kalbi durur ve Kasım 1946'da 70. yaşına 9 gün kala hayata veda eder. Şimdi Manuel Defayan'ın halk melodilerini derleyip klasik formda düzenlediği popüler İspanyol suitinden seçkilerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Cellist Marco Ilönen ve piyanist Martti Rautio seslendiriyor.

Manuel Defayan'ın popüler İspanyol suitinden seçkileri cellist Marco Ilönen ve piyanist Marti Rautio seslendirdi. Programımız Manuel Defayan'ın solo piyano için yazdığı son büyük piyano eseri Endülüs Fantazisi ile devam ediyor. Eseri piyanist Wilhelm Lechomia seslendiriyor.

Manuel de Falla'nın Endülüs Fantazisini piyanist Wilhelm Leccomia seslendirdi. Geçmiş müzikal değerleri günümüze getiren yorumcular da aynı değerin bir parçası olurlar. Bu yorumculardan biri piyanist Wilhelm Leccomia. Leccomia 1974 yılında Fransa'da dünyaya gelir. Konservatuvardan birincilikle mezun olması, önemli hocalarla çalışması ve uluslararası yarışmalardan yine birinciliklerle dönmesi hiçbir müzik bilginini şaşırtmaz. Başarıları göz önünde olan Fransız piyanist, yorum gücündeki derinlik yanı sıra elektronik eserler, modern sanat akımları ve geleneksel piyano müziğini harmanlamasıyla da öne çıkar. Piyano ve oda müziği profesörü de olan Leccomia, genç yetenekleri yetiştirmeye ve hem konser programları hem de albümleriyle dinleyenlerin karşısına çıkmaya devam eder. Ve veda vakti. Manuel de Falla'nın 4 İspanyol parçasından seçkileri piyanist Wilhelm Leccomia seslendiriyor.

Manuel Defayan'ın dört İspanyol parçasından seçkileri piyanist Wilhelm Lecomia seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, soykırımcı İsrail'in antisemitik nitelemelerine tepki gösterdi. Yahudileri dünyada zor durumda.

bırakan kişi Netanyahu'dur. Türkiye antisemitik değil, hiçbir zamanda olmayacak dedi. Yılmaz Türkiye'nin Filistin davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kişi her yerde ve her ortamda kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. Üsküdar Belediyesi'nde Cumhur İttifakı ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oy çokluğuyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen FISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türk öğrenciler matematik, fen bilimleri, okuma becerileri alanlarında büyük sıçramaya imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2018'de başlatılan seferberlik kapsamında bugüne kadar 471.734 kadın okuma yazma öğrendi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü için mesaj paylaştı. Okuryazarlık ve eğitim kampanyalarının başarısına ve önemine dikkat çekti. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda enkazın nasıl çıkarılacağına ilişkin teknik imkanlar görüşülüyor. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de yaşanan kazanın ardından ekipler seferber oldu. Batan geminin 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi ancak 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapılıyor. Oturum etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı'nın savunmasıyla başladı. Subaşı savunmasında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın baskısıyla mağduriyet yaşadığını iddia etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Törenin ardından Serhat Kılıç, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu, saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Haberleri sunduk.

Stop Making Sense yalnızca bir konser kaydı değil, bir performansın nasıl sunulabileceğini kökten değiştiren popüler müzik tarihinin bir dönüm noktasıdır. Talking Heads'in bu işi aynı adlı Stop Making Sense'le birlikte düşünülmelidir. Çünkü albümle film birbirini tamamlayan tek bir sanat eseri gibidir. Bu albüm ve film Radiohead, LCD Sound System, Arcade Fire ve nicesi grupların sahne anlayışını doğrudan etkiledi. Ve zamanla giderek modern konser basit bir show değil bir sanat eseridir fikrinin temel taşlarından birine dönüştü. Stop Making Sense teknik olarak kusursuz olmasının ötesinde canlı performansın yaratıcı bir ifade biçimi olabileceğini de kanıtlayan bir iş. Enerjisi, mizahı, ritmik derinliği ve sahne tasarımıyla üzerinden geçen 10 yıllara karşın hala güncel hissettirmesi de cabası. Bugün hala birçok eleştirmen tarafından gelmiş geçmiş en iyi konser albümlerinden biri olarak anılmasının sebebi de tam olarak bu. Yani sadece iyi çalınmış şarkılar değil, baştan sona düşünülmüş işitsel ve görsel bir deneyim sunması. Böyle diyor yapay zeka Talking Heads'in 1984'ten Stop Making Sense filmi ve onunla eş zamanlı çıkan konser albümünün önemi sorulduğunda. İçinde en ufak bir yapaylık barındırmayan, son derece doğal ve gerçek bu işi yapay bir zekaya sormaya, anlamı nedir bize anlat demeye aslına bakarsanız çok da gerek yok. Hele bir izleyin ya da albümü alıp baştan sona dinleyin. Duyup gördükleriniz zaten fazlasıyla yetecektir. O halde merhaba, başlıyoruz.

Stop Making Sense'in 40. yılında Talking Heads'in popüler müzik tarihine geçen bu işi baştan sona elden geçirilmiş olarak yeniden sinemalardaydı. Buna paralel olarak bir de saygı albümü çıkıyordu. Bugünü açan Miley Cyrus'ın Psycho Killer yorumuyla dinlemeye başladığımız Everyone's Getting Involved, farklı kuşaklardan sanatçıların grubun repertuarına nasıl yaklaştığını görmek açısından dikkat çekici. Albümün temel mantığı basit. Stop Making Sense'de yer alan şarkıları günümüzden isimler yeniden yorumluyor. Ancak birebir fotokopi coverlardan çok, kendi dokunuşlarıyla onlara farklı bir sonik estetik kazandırıyor. Mesela The National'ın Heaven'a getirdiği yorum. Zaten yeteri kadar duygusal bu Talking Heads parçasına kendine has melankolisini katıyor The National ve Heaven'ı şuna dönüştürüyor.

Everyone's Getting Involved saygı albümlerinin kusurlarını pek barındırmıyor. Bunu da Talking Heads parçalarının ne kadar zamansız ve ne denli esnek olmasına borçlu. Bu işi basitçe bir nostalji projesi olarak açıklamak da bizce yetersiz kalıyor. Çünkü bir nevi kuşakların buluşması bu. 80'lerin avantgard estetiğini günümüzün alternatif pop sahnesine taşıyor.

Önce kızlardan kurulu Los Angeles'lı post-punk dörtlüsü The Linda Lindas Found a Job'ı, peşinden de Arjantinli grup El Mato a un Policia Motorizado Slippery People'ı yorumladı. Stop Making Sense'in 1984'teki repertuarında dolaşmaya, Talking Heads klasiklerine yapılan ilginç coverları dinlemeye devam ediyoruz. Paramore'dan orijinaline olabildiğince sadık bir Burning Down the House yorumunu, kökleri Nijerya'ya uzanan DJ Tunez'den Bossa Nova motifleri eşliğinde sıra dışı bir Life During Wartime cover'ı izleyecek.

David Sanders sahne adıyla Gene Dawson olarak tanınıyor. Meksika kökenli Amerikalı deneysel pop müzisyeni de Talking Heads'e saygı projesi Everyone's Getting Involved'a katılan ve Stop Making Sense albümünden bir parça söyleyenler arasında. Kendi meşrebince şöyle yorumlamış Swamp'ı.

Talking Heads'in post-punk'tan funk'a, art rock'tan new wave'e uzanan müzikal yelpazesinde ritim ve groove ön plana çıktığında işin deneysel yanı daha da parlar, afrobeat de hatta reggae bile denkleme girer. Nijeryalı basçı Kingsley ile davulcu Benjamin'in grubu The Caveman de bu gerçeğin farkında olsa gerek, çok iyi çalıştıkları belli bir Talking Heads kavrayla katılıyorlar Everyone's Getting Involved projesine. İşte What a Day That Was.

Birçok saygı albümü parçaların orijinal hallerine sadık kalıp güvenli sularda ilerlemeyi tercih eder. Hele o albüm simgesel önemde ise, üstelik ona imza atan grup da popüler müzik tarihinin önemli bir köşe taşıysa buna daha da dikkat eder. Ancak Talking Heads'e saygı projesi Everyone's Getting Involved'a katılan isimler çoğu zaman risk alıyor, parçaların yapılarını değiştiriyor, tempoyu bozuyor. Orijinal parçanın hissiyatını bu denli değiştirmek dinleyiciyi de şaşırtıyor haliyle, ancak Talking Heads'in kompozisyonları o kadar sağlam ki bütün bu farklı dokunuşlara karşın yine de hani derler ya, çalışmaya devam ediyor.

Kanadalı grup Bad Bad Not Good'un Norah Jones'u mikrofonda ağırladığı Talking Heads yorumuydu. Az önceki This Must Be The Place Naive Melody. Sırada Stop Making Sense'in en etkileyici anlarından biri olan Once in a Lifetime var. Hem konser filminin hem de albümün bu en simgesel performansını coverlamak cesaret gerektirmiş olsa gerek. Amerikalı rapper Kevin Abstract bu zor görevin altından şöyle kalkıyor.

Trell etkisinin bir yansıması gibi. Çünkü öyle görünüyor ki Talking Heads şarkıları sadece ortaya çıkarıldıkları zamana ait değiller, sürekli yeniden doğabilecek kadar da güçlüler. Bu projenin dinleyici üzerinde bıraktığı etki özetle bu.

Everyone's Getting Involved 1984'ten Stop Making Sense'in birebir 40 yıl sonraki modern bir yeniden yaratımı değil. Bu albümün 10 yıllara yayılan kültür

Az önceki Talking Heads cover'ına imza atan isim Norveç'tendi. Girl in Red sahne adıyla tanınıyor. Mary Ulven Ringheim. Stop Making Sense'in sonlarına doğru repertuara giren Girlfriend is Better'ı seçiyordu Girl in Red. Hani Jonathan Demme'nin yönettiği filmde David Byrne'ın o big suit, yani kendine aşırı derecede büyük bir elbiseyle sahneye çıkıp söylediği o parçayı. Everyone's Getting Involved, Talking Heads'in efsanevi projesi Stop Making Sense'e saygı duruşu niyetiyle hazırlanmış modern bir tribute albüm. 2024'te 1984'teki konser filminin yeniden gösterimiyle paralel olarak çıktı ve farklı kuşaklardan sanatçıları aynı repertuarın içine sokup zamansız Talking Heads klasiklerine nasıl yorumlar getirdiklerini göstermesiyle dikkat çekti. Evet, süremize sığdıramadığımız birkaç cover oldu ama bu ilginç proje hakkında sizlere olabildiğince bir fikir vermeye de çalıştık. Cross-Eyed and Painless'le kapatıyoruz bugünü. Tuşularda döktüren Money Mark'ın eşliğinde psychedelic üçlü Chicano Batman'den müthiş bir Talking Heads cover'ı dinliyoruz.

Dünyanın müzik nabzı burada atıyor. Dünden bugüne iz bırakan hit şarkılar, listelere yeni giriş yapan hit adayları ve keşfetmeye değer yepyeni sesler TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta sizlerle buluşuyor. Açılışta country ve rock müziği sentezleyen, kimi zaman alternatif rock ve grunge'a yaklaşan Coe Wetzel, yanında son ayların yıldızı Ella Langley, Billboard listelerde ilk ona ulaşan 70'ler esanslı Jaded. Pop Durak.

Wetzel ve Ella Langley listelerde zirveye emin adımlarla ilerliyor ancak bir numara olmak isteyen başka güçlü rakipler de var. Tıpkı Kolombiyalı yıldız Karol G ve Bruno Mars gibi radyolarda sıkça yer buluyor Still.

Radyolarınızda blues dokunuşlu gitarlar, yumuşak ritimler ve duygusal vokal performansıyla Eleven ve İrlandalı şarkıcı Maverick Sabre vardı. Şimdi biraz puslu, duygulu, hafif karanlık ve indie rock karakterli vokaliyle Derek Fine ve Sun.

Pop Durak'ta geçen yıl Dancing at the Edge of the World albümüyle dikkat çeken İskoç şarkıcı Brooke Comp, Amy Winehouse'un soul karakterini, Motown, Northern Soul geleneğini ve modern İngiliz pop anlayışını bir araya getiren yıldız adayı Love Was Made of Stone'la listelerde şansını deniyor.

Bu kombun ardından güçlü ve dramatik bir vokal kullanan, sesinde hafif bir vintage soul hissi olan, bu nedenle modern pop şarkıcısından çok klasik soul vokalistlerini hatırlatan Sienna Spiro, önceki ay çıkan ve İngiltere'de 2 numaraya ulaşan Visitor albümünden He's Not My Baby, I'm His.

Yunan müzik sahnesinin üretken bestecilerinden biri olan Ian Icon'la 2021 yılındaydık. Tom Gable'ın konuk olduğu My Heart Is Lost dinledik. Takvimler bu kez 2020 yılında. Müziğinde elektronik dokular, piyano ve duygusal bir anlatımın öne çıktığı Ivan Grab. Şimdi And I Said Just Take Me Home.

Modern R&B'yi manevi temalarla buluşturan dünyanın en tanınmış Müslüman sanatçılarından Maher Zain, Back to You albümünden Thank You.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta The Dude ve Sold Out gibi gruplarla Yunan, Jazz, Soul ve Funk sahnesinde söz sahibi olan Alexandra City ve Ace of Base klasiği Beautiful Life sample'ları duyacağımız Broken Heart Syndrome.

2011 yılında çıkan albümü Seven Rainbows'da yer alan şarkısı Runaway Love ve Alice Gold buradaydı. Konuğumuz Everything is Temporary albümünden Mona Lisa ile Charlie Gere. Pop Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizler.

Willie Nelson, Florida Georgia Line ve Keith Urban konserlerinde sahne alan country müziğin yükselen ismi Cassidy Daniels ve Crazy Love. Hemen ardından Avustralyalı şarkıcı Daniel Merriweather 2009 yılında çıkan Love and War albümünden Impossible Love burada olacak.

Pop Durak Avusturya'da 1930 ve 40'lı yılların swing, jazz ve blues kayıtlarını modern elektronik ritimler, güçlü baslar ve dans altyapılarla birleştiren Parov Stelar, finalde Black Lilies.

0: Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.
1: Radyo 3.
2: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
3: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere Hakan Kamalı'nın son albümü Olimpos ve daha önceki albümü Into the Blue'dan örnekler dinletmek istiyoruz. 1981 yılında Balıkesir'de doğan Kamalı, Kocaeli Üniversitesi'nde aldığı müzik eğitiminden sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde caz performansı alanında yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi'nde müzik ana sanat dalında caz müziği üzerine doktora derecesini aldı. Bebop'tan modern caza geniş bir yelpazede

parçalardan oluşan 2025 tarihli ilk albümü Into the Blue'dan sonra çıkardığı Olimpos albümü yine Anadolu'muzun doğası ve tarihinde esintiler ile dolu çalışmalardan oluşuyor. Kendi anlatımıyla albümdeki besteler geleneksel caz kalıplarını çağdaş kompozisyon teknikleri ve avantgard dokunuşlarla buluşturmakta. Hakan Kamalı ve Esra Kayıkçı'nın kendi yapım şirketi olan Home Alone Productions tarafından yayınlanan albüm kayıtları ise Antalya Olimpos'ta bulunan Elefsiz Stüdyo'da gerçekleştirilmiş. Albümün kayıt, mix ve masteringi Denizer Özveren tarafından yapılmış. Albüm kapağının grafik tasarımı ise yine Hakan Kamalı'ya ait. Şimdi sözü ara verelim ve Hakan Kamalı'nın Olimpos albümünün ilk 3 parçası ile programımıza başlayalım. Earth, Elefsiz ve In The Woods. Earth trio formatında kaydedilmiş, Hakan Kamalı'nın anlatımıyla poliritmik fikirler barındıran modern caz uslubunda melodik bir parça. Elefsiz ise yine Kamalı'nın sözleriyle kayıt yapılan büyüleyici stüdyo ve müzikal düşünceyi besleyen harika atmosfere adanmış geleneksel caz uslubunda bestelenmiş ve icra edilmiş bir parça. In the Woods ise doğanın ve ormanın coşkusu ve enerjisiyle yazılmış ve düzenlenmiş güçlü bir tema.

Basta yer alan Esra Kayıkçı'yı dinleyicilerimiz daha önceki programlarımızda yer verdiğimiz güzel albümlerinden mutlaka hatırlayacaktır. Yetkin müzisyenliği ve vokal yeteneğiyle öne çıkan bir müzisyen. Hakan Kamalı ile müzikal ve yaşam birlikteliği ikilinin bireysel olarak çıkardığı her çalışmada sürmekte ve albümlerinin başarısında önemli bir rol oynamakta. Her iki sanatçının da müziklerinde sadeliğe önem vermesi çalışmalarının birçok dinleyici tarafından hayranlıkla dinlenmesini sağlıyor. 9 Eylül Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Antalya Senfoni Orkestrası'nda trompet sanatçısı olarak yer alan Engin Sevinç, Olimpos albümünde trompet ve flügelhorn çalıyor. Sanatçı Antalya ağırlıklı olarak caz konserlerinde sık sık yer almakta. Davulda yer alan Görkem Efe, yine Antalya ağırlıklı ama zaman zaman diğer şehirlerde konser ve canlı performanslar ile müzik yaşamını sürdürmekte. Sanatçı, Sideman olarak eşlik ettiği albümler ile programlarımızda yer aldı. Hakan Kamalı, Esra Kayıkçı albümlerinin dışında Çağlayan Yıldız'ın 29 dakikalık tek bir parçadan oluşan Puja Gems albümü, Görkem Efe'nin albüm çalışmalarında ilk akla gelen örnekler. Şimdi tekrar müzik diyelim ve önce Hakan Kamalı'nın tanımıyla keşfedilmemiş derin denizlere ve derinlik sarhoşluğunun gerçek ile hayal arasındaki duygu halini anlatan atmosferik bir balad olan Deep Blue'yu ve Hakan Kamalı'nın tasarımıyla albüm kapağında da yer alan, okyanusların derinliklerinde yaşayan gizemli ve kusursuz sarmal bir yapıya sahip, altın oranın sembolü haline gelmiş ve yaşam döngüsü hala bir gizem olan Nautilus için bestelenmiş aynı isimli temayı ve üçüncü olarak ise Hakan Kamalı'nın anlatımıyla ışık ve gölgenin birbiriyle olan sakin birlikteliğini betimleyen bir müzikal anlatı olan In Shadow'u dinleyelim.

Hakan Kamalı'nın son albümü Olimpos, derin akademik bilgisini cazın özgür ruhuyla harmanladığı çok güzel bir albüm. Tüm bestelerin kendisine ait olduğu albümde Hakan Kamalı beraber çaldığı müzisyenleri doğaçlamalarında özgür bıraksa da Hakan Kamalı'nın bestelerinin ve gitarının ana yapı taşları olduğu hissedilen bu güzel albümden son olarak Silver Wings ve Improvisation for Olympus'u dinleyelim. Silver Wings, gökyüzünde süzülen ve rüzgarla büyük bir uyum içinde olan tüm canlılara adanmış enerjik bir parça. Improvisation for Olympus ise yine Hakan Kamalı'nın tanımıyla içinde serbest doğaçlama ve hareketli formlarla performanslı doğaçlama temeline dayanan bir açık yapıt.

Programımızın kalan süresinde Hakan Kamalı'nın Into the Blue albümünden seçtiğimiz parçalara yer vereceğiz. Hakan Kamalı bu güzel albümde basta eşi Esra Kayıkçı, piyanoda Ülkem Özsezen ve davulda Görkem Efe ile çalışmış. İlk dinleyeceğimiz parça Desert Monkey. Dinamik bir parça. Bir dönemin İngiliz funk jazz çalışmalarını hatırlatsa da bizce onlardan daha başarılı bir çalışma. Esra Kayıkçı burada kontrbas yerine elektrik bas gitarını çalıyor.

Sonrasında dinleyeceğimiz balat tarzındaki Sketches'da Ülkem Özsezen'in piyanosu ve synthesizer tonları Hakan Kamalı'nın gitarı ile bir diyalog halinde. Into the Blue'dan dinleyeceğimiz üçüncü çalışma Daybreak, Hakan Kamalı'nın tanımlamasıyla gün doğumunun dinginliğini yansıtan lirik bir kompozisyon.

Bugün sizlere Hakan Kamalan'ın ikinci albümü Olimpos ve ilk albümü Into the Blue'dan seçtiklerimizi dinletmeye çalıştık. Tüm dinleyicilerimize bu iki güzel albümü de dinleme listelerine almalarını öneriyoruz. Into the Blue albümünden son olarak Starry Night ve Aurora Purple adlı çalışmaları dinleyerek sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Ardun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz ve bizzat Ertegün tarafından kurulmuş olan Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hikayelerine odaklanıyoruz. Bu haftaki programımızın ilk bölümünde 1960'ların Swinging London ruhunu Amerikan soul müziğinin derinlikleriyle buluşturan Dusty Springfield bizimle olacak. Hemen ardındansa 1970'lerin ozan şarkıcı akımının en cesur ve dürüst seslerinden biri olan Carly Simon'ın hikayesine konuk olacağız. Şimdi ise Dusty Springfield ile başlıyoruz.

Gerçek adı Mary Isabel Catherine Barnett de O'Brien olan Dusty Springfield, 1939'da Londra'da doğdu. Müzik yolculuğuna kardeşleriyle kurduğu folk grubu The Springfield ile başladı, ancak onun kalbi her zaman Amerikan R&B ve soul ritimleriyle çarpıyordu. 1963'te solo kariyerine adım attığında buğulu, tutkulu ve dramatik sesiyle kısa sürede İngiltere'nin ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kadın vokallerinden biri haline geldi. I Only Want To Be With You ve You Don't Have To Say You Love Me gibi klasikler onun adını müzik tarihine altın harflerle kazıdı.

Dusty Springfield'in kariyerindeki dönüm noktası 1968 yılında Atlantic Records'la sözleşme imzalamasıyla yaşandı. Ahmet Ertegün ve ekibinin inşa ettiği Atlantic çatısı soul müziğin mabediydi. Dusty tutkunu olduğu bu müziği bizzat kaynağında kaydetmek üzere Memphis'e gitti. Ahmet Ertegün'ün vizyonu ve kurduğu güçlü prodüksiyon kadrosu Dusty ile bir araya geldi. Bu kadrodaysa Jerry Wexler, Tom Dunn ve değerli prodüktörümüz Arif Mardin yer alıyordu. 1969 tarihli Dusty in Memphis albümü bu buluşmanın ürünü oldu. Arif Mardin'in muazzam üflemeli ve yaylı çalgı düzenlemeleriyle Dusty'nin dramatik soul vokali birleştiğinde ortaya müzik tarihinin en iyi pop soul albümlerinden biri çıktı. Şimdi ise burada o muhteşem albüme kulak verip Son of a Preacher Man, So Much Love ve No Easy Way Down eserlerini bir dinleyelim. Hemen ardından tekrar beraberiz.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün'ün izinde programındasınız ve Hall of Fame'e dahil edilmiş Dusty Springfield'le olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dusty Springfield, müziğe katkılarıyla 1999 yılında Rock'n'Roll Hall of Fame'e layık görüldü fakat ne yazık ki bu büyük gururu yaşayamadı. Kendisi törenden sadece 2 hafta önce göğüs kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Tören akşamı onu müzik mabedine takdim eden isim ise en yakın dostlarından biri ve hayranı olan Elton John oldu. John Dusty'yi şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük beyaz kadın şarkıcı olarak tanımlayarak onu şu sözlerle andı. Söylediği her şarkıya kendi ruhunu kattı ve onu tamamen kendisine ait kıldı.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, programımızın ilk bölümünde Londra sokaklarından Memphis'in Soul stüdyolarına uzanan Atlantic Records ve Arif Mardin imzasıyla taçlanan Elton John'un tarihi saygı duruşuyla sonsuzlaşan büyük kadın vokal Dusty Springfield bizimle birlikteydi. Şimdi ise sanatçıya The Windmills of Your Mind'la veda ediyoruz. Programımızın ikinci bölümünde ise Carly Simon bizimle olacak.

Rock and Roll Hall of Fame'e 1999 yılında dahil edilmiş olan Dusty Springfield bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımızın ikinci bölümüne 1970'lerin ozan şarkıcı akımının en cesur ve dürüst seslerinden biri olan Carly Simon'la devam ediyoruz.

1945'te New York'ta Simon Schuster yayın evinin kurucularından Richard Simon'ın kızı olarak dünyaya gelen Carly Simon, çocukluğunda konuşma bozukluğundan dolayı kendini ifade edemiyordu. İşte belki de tam bu yüzden müziği kendini ifade etmenin bir başka biçimi olarak el çıkıldı. Girdiği bu yol da onu yanıltmadı. 1970'lerin başında yayımladığı solo albümler, modern kadının hislerini, ilişkilerini ve karmaşık duygusal dünyasını samimiyetle kaleme aldığı klasikler haline geldi.

Carly Simon'ın Atlantic Records'e Ahmet Ertegün dünyasıyla olan teması aslında kurumsal ve dostane bir bağa dayanıyor. Simon 1970 yılında Jack Osman tarafından Elektra Records'a transfer edilmişti fakat tam bu dönemde Warner Bros. Elektra ve Atlantic birleşerek müzik dünyasının devi Warner Elektra Atlantic konsorsiyumunu kurdu. Böylece Carly Simon Atlantic ile aynı çatı altında kardeş etiket yıldızı oldu. Grubun vizyoneri Ahmet Ertegün, Carly Simon'ın yeteneğine büyük hayranlık duyuyor ve onun projelerini yakından destekliyordu. Yıllar boyunca süren bu karşılıklı saygı ve dostluk, Carly Simon'ın kataloğunun ve özel derlemelerinin ilerleyen yıllarda Atlantic Reno çatısı altında sunulmasıyla da pekişti.

Carly Simon, Amerikan popüler müziğine yaptığı katkılarla 2022 yılında Rock'n'Roll Hall of Fame müzesine dahil edildi. O gece Carly Simon'ı salonda takdim eden ve onun onuruna sahne alan isim ünlü şarkıcı ve besteci Sarah Bareilles oldu. Bareilles, Carly Simon'ın sınırları yıkan ve kadın şarkı yazarları için yolu açan öncü kimliğini vurguladı. Simon kişisel nedenlerle törene katılamamış olsa da Bareilles ve Olivia Rodrigo gibi genç kuşak yıldızların onun klasiklerini seslendirdiği gece müziğinin zamansızlığını bir kez daha kanıtladı.

0: Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün Ertegün Öniz'in de programında önce 1960'ların Swingin' London ruhunu Amerikan soul müziğinin derinlikleriyle buluşturan Dusty Springfield'ın, hemen ardındansa kendi kelimeleriyle bir kuşağın hislerine tercüman olan 1970'lerin ozan şarkıcı akımının en cesur ve dürüst seslerinden biri Carly Simon'ın hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Ben Osman Yüksel, bir sonraki programda başka hikayelerde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Ertegün'ün izinde.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

orijinal. TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy. Programımızın açılış parçası 70'lerden geliyor. Put Your Hand in the Hand. Kanadalı efsanevi grup Ocean'ın 1971'de yayınladıkları ilk albümlerinin çıkış parçası olan parça, ABD Billboard 100 listelerinde 2 numaraya kadar yükselmişti. Ancak parçamız orijinalinde Anne Marie'ye ait. 1970 yılında parçayı yayınlayan sanatçı henüz şarkı kendisiyle ünlenemeden Ocean'a kaptırmış. Tam bir yıl sonra listelerin zirvesine çıkan parça Ocean grubunun kariyerinde de önemli ölçüde katkı sağlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Anne Marie versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Ocean'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve I Got a Dream diyoruz. İlk olarak Put Your Hand in the Hand sizlerle.

Sırada Big Yellow Taxi var. 2002 yılında Quentin Krause ve Vanessa Carlton tarafından hafızalarımıza kazınan bu parça müzikseverlerden de tam not almıştı. Ancak parçamız orijinalinde Joni Mitchell'e ait. Kanadalı başarılı müzisyen 1970 yılında parçayı yayınladıktan sonra özellikle İngiltere listelerinde büyük ilgi görmüş ancak ünü kısa sürmüş. Bundan tam 30 yıl sonra yayınlanan Counting ve Vanessa versiyonu şarkının yeniden anılmasını sağlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Joni Mitchell versiyona kulak vereceğiz ama hemen ardından başarılı ikiliye de kulak vermek istiyoruz ve A Thousand Miles diyoruz. İlk olarak Big Yellow Taxi sizlerle.

Sıradaki parça bizi 80'lere götürüyor. Antisocial. Anthrax grubundan duymaya alışık olduğumuz bu parça, Fransa'da yaşanan 1973 petrol krizinde hayal kırıklığına uğramış bir neslin asosyalleşmesini konu ediniyor. Ancak parçamız orijinalinde Fransız hard rock grubu Trust'a ait. 1980 yılında 800 binden fazla kopya satan grup bu parçayla da oldukça ün kazanmıştı. Ancak tam 8 yıl sonra yayınlanan Anthrax versiyonu,

parçanın onlarla anılmasını sağladı. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Trust versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Anthrax'tan da bir parça dinlemek istiyoruz ve Only diyoruz. İlk olarak Antisocial sizlerle.

Sıradaki parça On a Night Like This. 2000 yılında Kylie Minogue'un 7. albümünde yayınlanan parça özellikle müzik eleştirmenlerinden tam not almıştı. Ancak parçamız Pandora'ya ait. Şarkı önce sanatçı tarafından 1999 yılında kaydedilmiş ama şarkının yapımcıları bu kayıttan pek memnun kalmamış. Bir yıl sonra şarkıyı Kylie'ye vermişler ve Pandora No Regrets albümü için kaydettiği bu parçayı albümünün yeni baskılarından çıkarttırmış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline yani Pandora versiyonu kulak vereceğiz ama hemen ardından Kylie'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Come Into My World diyoruz. İlk olarak On a Night Like This sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise The Cardigans. Gruba bu programda daha önce hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta 1996'da Londra'da verdikleri unutulmaz konserden bir kesit var. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Üstel, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa da yer aldı. Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgemizde yaşanan

Yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz, dedi. Mutabakatın ülkemize ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan Bakan Kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını da belirtti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit boyutunun büyük oranda azaltıldığını açıkladı. Yangınlarla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Şahin, Kumluca'daki yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da yolsuzluk iddialarına ilişkin 3 dava sürerken zimmet iddiasıyla bir iddianame daha hazırlandı. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis istendi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar yapıldı, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 12 ülkeden tepki geldi. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını ve desteklediklerini açıkladı. Açıklamada İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabalarının her geçen gün daha da yoğunlaştığına dikkat çekildi. Türkiye'nin 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı. Katil İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli bir spor markası Adidas'ın reklamıyla yeniden yara aldı. Ampute edilen Filistinliler Adidas'ın reklam filminde eski bir İsrail askerine yer vermesine tepki gösterdi. Gazze'de binlerce Filistinli hayatlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları protezlere ve tıbbi malzemelere ulaşamıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna başta olmak üzere küresel çatışmaların sonlandırılması ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Putin, Trump'a çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini anlattı. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını açıkça belirtti. Haberleri dinlediniz.

Dünyadan yerel sesler. Merhaba Dünya Müziği severler. Onur Metinel'in hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Dünyadan Yerel Sesler'de yine sizlerleyiz. Okyanusya ülkelerindeki gezintimize devam ediyoruz ve bu hafta kıtanın en büyük ülkesi Avustralya'ya gidiyoruz. Avustralya'ya ayırdığımız bu ilk bölümde ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden dinleyeceğimiz şarkıları için programımıza bir atasözüne yer vererek başlıyoruz. Bir kediye balık emanet edilmez.

Açılışta world folk, rock ve country tarzlarında çalışmaları bulunan topluluk Ankala'dan 4 şarkı dinledik. Avustralya, Güney Yarımküre'de yer alan bir ada ülkesidir. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar. Komşuları Endonezya, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Vanuatu ve Yeni Zelanda'dır. Başkenti Canberra, en büyük şehri ise Sydney'dir. Avustralya dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip 6. ülkesidir. Avustralya'da insandan çok kanguru yaşamaktadır. Ülkede 10 binden fazla plaj bulunmaktadır. Eğer her gün bir plajı ziyaret ederseniz hepsini görmeniz 27 yıldan uzun sürer. Avustralya nüfusunun %80'i kıyılara en fazla 100 kilometre mesafede yaşamaktadır. 1967 yılında Avustralya Başbakanı yüzmek için sahile gitmiş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Avustralya, Suudi Arabistan'a deve ihracatı yapmaktadır. Dünyanın en büyük hayvan çiftliği Avustralya'da bulunmaktadır. Yüz ölçümü İsrail'den daha geniştir. Radyo 3 Dünya'dan yerel seslerde Avustralya'nın geleneksel çalgı aleti didgeridoo üzerine ustalığıyla tanınan Mark Atkins ve kuzeni Janaviri Yiparka tarafından kurulan Ankala adlı topluluktan On Tree Plain, Waterbirds, Cafe İzmir ve Midnight sizlerle.

Dünyadan yerel seslerde Avustralya'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Avustralya'daki ilk insan yerleşimlerinin 42 bin ila 48 bin yıl öncesinde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. İlk Avustralyalılar günümüzdeki Avustralya yerlisi olan aborjinlerin atalarıdır. Kara bağlantıları veya kısa mesafeli suları geçerek Güneydoğu Asya'dan adaya yerleşmişlerdir. Avrupalılar 18. yüzyılın sonlarında gelmeye başladıklarında bile bu insanların çoğu doğa insanıydı. Karmaşık bir dilsel kültür ve ruhsal değerle doğaya saygı gösteren ve aborjin mitolojisi olan düş zamanı, İngilizce Dreamtime inancıyla yaşamaktaydılar. Şimdi biraz da bugünkü programda yer verdiğimiz müziklerden ve müzisyenlerden bahsedelim. Bilinen tüm çalgı aletlerinin en eskilerinden biri olan didgeridoo, aborjinlerin 40 bin yıllık müzik kültüründen doğarak Avustralya ve çağdaş dünya müzikleri arasında adeta bir köprü görevi görüyor. Etkileyici bas sesine sahip didgeridoo için nefes çevirme sanatının ustaları Mark Atkins ve Janavir Riparka, caz ve etnik gelenekleri birleştiren diğer geçiş projelerinde yer almış olan Amerikalı saksafoncu David Murray ile çalışıyor. Albümde yer alan akordiyoncu François Castiello ve kemancı Bruno Girard, ilkel ritimlerin nefes kesici müzikal diyaloglara ilham vermesine imkan tanıyorlar. Flütçü Peter Fassbender bir süre Avustralya'da yaşamış ve daha önce bu ekiple çalışmış. Vokalist Christian Newman, deneyimli bir blues ve gospel şarkıcısı olarak tanınıyor. Albümdeki güçlü ritimler, efsanevi Brezilyalı perküsyoncu Don Romão, Ganalı usta davulcu Kofi Ayivor ve Hint tabla virtüözü Shankar Lal'dan oluşuyor. Bu kolektif çalışma, her bir müzisyenin kendi kişiliğine ve ayırt edici sesine katkıda bulunarak, gerçekten küresel bir sanat eseri yarattığı, müziğin ilgi çekici bir diyalog haline dönüşmesini anlatıyor. Dünyadan yerel seslerde programımızın sonuna yaklaşırken Avustralya'ya özgü geleneksel çalgı aleti didgeridoo üzerine ustalığıyla tanınan Mark Atkins ve kuzeni Janavir Riparka tarafından kurulan Ankala adlı topluluğun vurma ritimleri, dramatik kırılmalar, hayvan sesleri ve lirik pasajlarla kaydettikleri keman, akordeon, perküsyon, saksafon, flüt ve vokal gibi sesleri içeren, gezegendeki her kıtadan müzisyenin eşlik ettiği 2000 tarihli Dirge Blows the Games isimli albümden seçtiğimiz Gun, On the Road, Summer Breezy ve Journey huzurlarınızda.

Önümüzdeki hafta Avustralya'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Seslerle buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: caz ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında davulcu Gregory Hutchinson'ın ufuk açıcı albümü Kind of Now, The Pulse of Miles Davis albümünü dinleyeceğiz. Albüm, modern cazın en büyük davulcularından birinin Miles Davis mirasına saygı duruşu niteliğindeki son dönemin en dikkat çekici projelerinden biridir. Miles Davis'in müziğindeki sürekli dönüşüm ruhunu, yenilikçi yaklaşımını ve 1950'lerden elektrikli döneme uzanan geniş müzikal evrimini yakalamaya hedefler. Albümün merkezinde Davis'in Wayne Shorter, Herbie Hancock ve Tony Williams gibi efsanelerle adeta tarihi yazdığı ikinci büyük quintet, Second Great Quintet 1964-1969 dönemi yer alır. Charlie Parker bestesi Alecha, Miles Davis'in Frandansi ve Wayne Shorter'ın bestesi Fall ile Caz Ağacı başlıyor.

Hutchins'in bu projede sadece klasik eserleri kopyalamak yerine Miles Davis'in kendi gruplarını kurarken izlediği yöntemi benimsemiş ve günümüz cazının en parlak genç aslanlarını bir araya getirmiştir. Albümün arkasındaki kadro çağdaş caz sahnesinin en üst düzey isimlerinden oluşuyor. Gregory Hutchinson davul, Ambrose Akinmusser trompet, Ron Blake tenor saksafon ve bas klarnet, Gerald Clayton piyano, Joe Sanders kontrbas, Jacob Brawl, Emmanuel Michel. Özellikle John McLaughlin dönemindeki elektrikli dokuları ve atmosferik derinliği canlandırmak için iki gitariste yer verilmiştir. Orbit, Feo ve Water Babies ile cazacı devam ediyor.

Radyo işte cazcı programından davulcu Gregory Hutchinson'ın ufuk açıcı albümü Kind of Now, The Pulse of Miles Davis albümünden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. 13 parçadan oluşan albüm, art pop köklerinden avant-garde, modal caz ve fusion evrenine kadar geniş bir yay çiziyor. Aleça, Charlie Parker, albümün açılışını yapan Ambrose, Akın Mizer ve Joe Sanders'ın dinamik etkileşimiyle parlayan enerjik bir art pop örneği. Ben Shorter bestesi Fall, Orbits, Feo, Water Babies albümün omurgasını

derinleşiyor. Seven Steps to Heaven orijinalinden daha tempolu ve kıvrak bir groove ile ele alınmış. Ron Blake ile Ambrose Akinmuser'ın sololarıyla zirve yapıyor. Bitches Bro orijinalinden uzun dakikalar süren çığır açıcı füzyon deneyimi. Bu albüm yaklaşık 7 dakikalık kompakt, bas klarnet ağırlıklı ve hipnotik bir forma dönüştürülmüş. Seven Steps to Heaven, Bitches Bro ve Black Comedy dinliyoruz.

Gregory Hutchins'ın Tony Williams'ın ateşli ve agresif tarzını çok iyi bilmekle birlikte albüm boyunca daha incelikli, zillerin rengini ustalıkla kullanan Jack DeJohnette ve Al Foster vari katmanlı bir davul vizyonu ortaya koyar. Akustik gelenek ile modern cazın soyut, deneysel yönleri arasında köprü kurar. Gitarların kullanımı parçalara ACM tarzı Kuzey Avrupa'yı bir melankoli ve uzamsal bir derinlik katarken korno soloları geleneksel post-pop ateşini canlı tutar. Alison's Time ve Circle in the Round.

Kind of Love, geçmişin kalıntısı olan sıradan bir tribute albümü olmanın ötesinde Miles Davis'in müzikal vizyonunu 21. yüzyılın estetiğiyle yeniden yorumlayan, teknik açıdan kusursuz ve son derece rafine bir grup çalışmasıdır. Albümün ve programın son parçası I'm Done.

0: Herkese huzurlu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi majör keman konçertosunu ve Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale suite'ini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 16. yüzyıldan Robert White'a ait bir ilahi ve ardından çağdaş besteci James Macmillan'a ait Çocuğun Duası adlı şarkıyla başlıyoruz. Paul McCreesh yönetimindeki Gabrieli Consort topluluğu seslendiriyor.

Robert White'ın Işığı Getiren İsa adlı ilahisini ve 20. yüzyıl bestecisi James Macmillan'ın Çocuğun Duası adlı şarkısını Gabrieli Konsort topluluğundan dinlediniz. Wilhelm Steinhammer'ın şarkı adını verdiği senfonik kantatından orkestra interlüdüyle devam ediyoruz.

Wilhelm Steinemann'ın Şarkı adlı senfonik kantatından bir bölümü, Christian Järvi yönetimindeki Baltık Denizi Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı mi majör keman konçertosu var sırada. Solist Terje Tönnesen.

Johann Sebastian Bach'ın 1042 katalog numaralı Mi majör keman konçertosunu solistlerle Tönnessen ve Norveç Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. 18. yüzyıl bestecilerinden Vincente Ada'nın 2 numaralı divertimentosuyla devam ediyoruz. Klavsen ve santur sanatçıları seslendiriyor.

18. yüzyılın İspanyol bestecilerinden Vicente Aden'in 2 numaralı divertimentosunu, Clausen'de Dagmara Kapczynska ve Santur'da Komale Akakpo'dan dinledik. Belçikalı besteci Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale süiti var sırada.

Paul Gilson'ın 1896 tarihli La Captive başlıklı bale suite'ini Martin Brabins yönetimindeki Flaman Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Yine 19. yüzyıl bestecilerinden Johann Peter Emilius Hartmann'ın solo piyano için 6 karakteristik parçasıyla devam ediyoruz.

Piyanist Nina Gade, Danimarkalı Hartmann ailesinin üçüncü kuşak bestecisi Johann Peter Emilius Hartmann'ın Opus 50, 6 karakteristik parçasını seslendirdi.

Melius Hartman'ın Opus 50, 6 karakteristik parçasını seslendirdi. Alman romantik ekolünün ilk temsilcisi Karl Maria von Weber'in Opus 76, Missa Sancta adlı eseri var sırada.

Carl Maria von Weber'in Missa Sancta adlı eserini solistler, CBC Vancouver Oda Korosu ve orkestrasından dinlediniz. Nocturne janrının yaratıcısı olarak tanınan İrlandalı besteci John Field'ın, piyano ve orkestra için aria, nocturne ve şansonuyla devam ediyoruz.

Rönesans bestecilerinden John Field'ın aria, nocturne ve şansonunu piyanist Barry Douglas ve Camerata İrlanda topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Alman besteci Heinrich Josef Berman'ın Opus 23 3 numaralı klarnet kentetinden Adagio tempolu bölümle sona eriyor.

Heinrich Joseph Berman'ın Opus 23, 3 numaralı klarinet kentetinden Adagio tempolu bölümü, klarinette Yoshe Kotar ve Sloven Filarmonik Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Ve programımızın bu bölümü 1946 yılında kurulan Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 26 Ocak 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Leonidas Kavakos yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 595 köhel sayılı Si bemol majör 27. piyano konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1988 doğumlu Japon piyanist Mao Fujita, topluluktan ilk olarak Güney Koreli besteci Unsuk Chin'e ait Subito Comfort Sabahçıklı kompozisyonu dinliyoruz.